emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri Kainat'ın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı. Onun ahlakı bana kendisini yar için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak, gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi etrafına rahatsızlık veren biri olmakla komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi kimseye eziyet vermemeye ilaveten komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde,
güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü

0: ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Saf.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bi hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman, ateşi hiç

canına yakma, ez cümle kolun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağımlılığı çeşitli boyutlarıyla konuşmaya, örneklendirmeye, bağımlılık yapıcı unsurları, maddeleri anlatmaya ve buradan yeniden bağımlılıklarımıza bir yol bulmaya, bunun nasıl büyük bir sağlık sorunu, bir toplum sorunu olduğunu analiz etmeye çalışıyoruz. Ama öncelikle bağımlılıktan nasıl korunabiliriz, bağımlı olmadan önce bağımlılık konusunda nasıl bilinçlendirilebiliriz, bunu birlikte öğrenmeye gayret ediyoruz. Bugün sağlıklı aile, toplumsal ahlaki değerlere bağlılık, doğru sosyal çevre, okul veya işteki başarı, sosyal faaliyetler, uygun rol modellerin benimsenmesi gibi bağımlılıkla ilgili koruyucu önlemlerden söz etmek istiyorum. Aziz dinleyenlerim, sağlıklı aile ve böyle bir ailede yaşayan bireyler, sağlıklı aile kurallarına uygun hareket etmeyi öğrenen insanlar oluyor. Bu kurallara tüm aile üyeleri saygı gösteriyorlar. Mevcut kurallar aile üyelerinin ortak kanaati sonucunda alınıyor. Aile içerisinde her bireyin farklı bir görev ve sorumluluğu var. Yine bu görev ve sorumluluk alanlarında bir problem yaşansa da aile içerisinde konuşuluyor. Çözüm yolları yine aile içinde istişare ile karşılıklı iletişim yollarının, kanallarının sürekli açık tutulmasıyla aranıyor. Ve aile bireyleri birbirleriyle zaman geçirmeye özen gösteriyor, önem veriyorlar. Aziz dinleyenlerim, ilişkiler iyi ve sağlam temeller üzerine oturulursa eğer, öyle bir ailede doğarsanız, öyle bir ailede yaşarsanız, öyle bir ailenin değerleriyle hayata hazırlanırsanız, o zaman siz de duygu ve düşüncelerinizi sağlıklı bir şekilde insanlara ifade edebiliyorsunuz. Ve kişiler değişime açık oluyor. Farklı durumlara kolayca uyum sağlayabilme kabiliyetini böyle bir ortamda geliştirebiliyorlar. Ve aile içerisindeki her bir bireyin kendine olan saygısı ve özgüveni de yine bu çevrede gelişiyor. Dolayısıyla sağlıklı ailede büyüyen çocukların bağımlılık öyküsü geliştirme imkan ve ihtimalleri son derece düşük oluyor. Çünkü burada herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ya da sorun ortaya çıkmazdan önce onun bir takım işaretleri görüldüğünde aile kenetlenebiliyor. Buradaki sağlıklı iletişim becerileri sayesinde bireyin hayata tutunması ve sorun alanına kayması bir şekilde engellenmiş oluyor. Hayata tutunması kolaylaşmış oluyor. Aziz dinleyenlerim, sosyal ve ahlaki değerlere bağlılık da böyle bir ailede gelişiyor. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sosyal ve ahlaki değerlerin öğretilmesi gerektiği konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Çünkü küçük yaşlardan itibaren ahlaki değerlerinin farkında olan kişi ilerleyen yaşlarda bağımlılık yapıcı maddelerin sadece kendisini değil, ailesini, çevresini, bir bütün olarak yaşadığı toplumu ve ülkesini ne kadar derinden etkileyeceğinin de farkına varıyor. Doğal olarak bu durum kişilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasını da beraberinde getirmiş oluyor. Ahlaki değerlere, sosyal değerlere, insan ilişkilerine nitelikli bağlılık tesis etmeyi başarabilen bireylerin yetiştiği bir aile ortamı kendiliğinden koruyucu hekimlik görevi üstlenmiş oluyor. Evet aziz dinleyenler, doğru sosyal çevre özellikle ergenlik dönemiyle birlikte kişinin kendini tanımaya başlamasına imkan sağlıyor. Bu dönemde kişiler ailesi dışında diğer sosyal çevresiyle vakit geçirmeye, tek başlarına kararlar almaya ve bir sosyal çevreye bağlılık geliştirmeye başlıyorlar. Bu süreçteki en tehlikeli durum kişinin yeni oluşan sosyal çevresinde bağımlılık yapıcı maddeler kullanan bir kişinin varlığı. Bu durum bağımlılığı tetikleyen en temel risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Peki bundan korunmak için ne yapmak gerekir? Öncelikle kişiye hayır diyebilmeyi öğretmek durumundayız. Çocuklarımıza sizden ne istenirse istensin, mutlaka onun niçin istendiğini, yani gerekçesini, nedenini, niçinini sormayı öğretmemiz gerekiyor. Özgüvenin gelişimine destek sağlanması önemli. Ancak özgüveni yüksek olan insanlar da bazen büyük hatalar yapabiliyorlar. Arkadaşlarına yeri geldiğinde mesafe koymayı öğretmek çocuklarımıza son derece önemli. Çünkü mesafe koyamayan, aile değerleriyle akran grubu, arkadaş grubu değerleri çatıştığında ailedeki o köklü değer alanına dönmeyi başaramayan çocuklar yanlış alışkanlıklar edinebiliyorlar. Aziz dinleyenlerim, bu süreçte bireye karşı geliştirilebilecek yanlış davranışlar onu ailesinden uzaklaştırıp bağımlı sosyal çevreye yaklaştırabiliyor. Ve hayır diyebilmeyi bilmek bağımlılıktan korunmak için en temel faktörlerden biri. Kişi istemediği taleplerle karşılaştığında, kendini baskı altında hissettiğinde ve yapacağı şeyin kendisine zarar verebileceğini anladığında hayır diyebilmeli. Hayır diyemeyen kişi madde, sigara veya alkol kullanımı teklifi geldiğinde ona da hayır diyemiyor çünkü. Maddeyi bir defalığına denemesi durumunda da bağımlılığa giden yolun ilk basamağı olan deneme aşamasını tamamlamış oluyor maalesef. Aziz dinleyenlerim, okul ya da işte başarı da, kişinin okulunda veya iş yerinde yakalayacağı başarı da bağımlılıktan korunma konusunda önemli. Çünkü bağımlılığı tetikleyen unsurların başında okul ya da işte başarısızlık geliyor. Kişinin bu alanlarda çaba sarf etmesi onu bağımlılık yapıcı maddelerden uzak tutuyor çünkü. Başarılı bireyler yine kendileri gibi başarılı insanlarla bir araya geliyor. Onların bulunduğu ortamlar genellikle hedefi olan insanların bulunduğu ortamlar oluyor. Ve böyle bir çevrede yaşayan insanlar da hedeflerine daha emin adımlarla yürüyebiliyor. Tabii bireyin bağımlı olduğu alanların ve bağımlılığı kendisine hatırlatacak olan her türlü etkenin ortadan kaldırılması kişiye yeni uğraş alanları oluşturarak sağlanabiliyor. Bu hususta günlük meşguliyetlerin yanında yeni aktiviteler belirlenmesi ve kişiler sosyal faaliyet alanlarına, nitelikli faaliyet alanlarına yönlendirilmesi son derece önemli. Çocuklar özgüvenlerinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları maksadıyla çeşitli spor ve sanat dallarına yönlendirilmeli ve bu şekilde bağımlı bireyler olmalarının önüne geçilmeli. Aziz dinleyenlerim, uygun rol modelin benimsenmesi de burada sağlıklı aile çevresi gibi önemli. Çünkü bireyin bağımlı oluşunda sosyal çevrenin etkisi malumunuz çok fazla. Bu hususta kişiye yaşamı ve tavırlarıyla örnek olabilecek uygun rol modellerin belirlenmesi gerekiyor. Bu bazen anne baba olabilir, bazen öğretmen olabilir, bazen yaşça büyük bir başkası olabilir ve değerli o başkasının eylemleri, davranışları üzerinden bir doğru örneklik ortaya koyması çocukların nazarında kıymetli bir bilgi, bir tecrübeye dönüşebilmeli. Tabii belirlenen rol modelin hayatı, başarı hikayesi ve yaptıklarıyla bağımlı kişiye olumlu yol göstermesi son derece önemli. Rol modelin bireyin ilgi duyduğu alana paralel ya da ona yakın bir alanda, örneğin spora ilgi duyuyorsa spor, sanatsa sanat, edebiyatsa edebiyat, tarihse tarih, bilimse bilim, bu alanlarda faaliyet gösteren biri olması daha etkili bir sonuç alınmasına yol açabiliyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de bağımlılık yapıcı faktörler karşısında bağımlılığın koruyucu hekimliğini, yani sağlıklı aileyi, ahlaki değerlere bağlılığı, doğru sosyal çevreyi, hayır diyebilme kabiliyetini, okul ve işte başarılı profillerin modellenmesini ve sosyal meşguliyetleri konuştuk. Gelin hep birlikte bağımlılıktan uzak, bağlılıklara gittikçe daha çok yakınlaştığımız ve onlardan beslendiğimiz, hayata hep o açıdan baktığımız, sağlıklı bir yaşama umutla bakabildiğimiz bir geleceğe yaslanalım. Bağımlılıklarımızı konuşalım, bağımlılıklarımızdan beslenelim, bağımlılıklarımızdan gelin vazgeçelim. Bir daha dönmemecesine bağımlılıklarımıza yönelip bağımlılıklarımızdan uzaklaşalım. Bağlı kalalım, bağımlı olmaktan kurtulalım. Allah'a emanet olun, sağlıkla, huzurla, esenlikle kalın aziz dinleyenlerim. Thank you.
0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler, sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu, peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf'le imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmekte, Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. Altıncı cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim, çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin, dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız, sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin, dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde
dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi, orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki,
ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkârcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi.
Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki daha önce hiçbir şey değil,

iken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah aşağı istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti.

Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın, bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan,

bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı. Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğiniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz?
şöyle cevap verdiler:

Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının ziynet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, ''Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin.'' demişti. Şöyle cevap verdiler, ''Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.'' Musa dönünce dedi ki, ''Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin?'' O şöyle cevap verdi, ''Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim.'' Musa sordu, ''Peki senin zorun neydi ey Samiri?'' ''Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti.'' diye cevap verdi. Musa şöyle dedi, ''Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır.
sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 19 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 19 Ağustos 1442.

0: Tarihte bugün. Haydarpaşa Medine Hicaz demir yolu açıldı. 1908. İkinci Dünya Savaşı başladı. 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin ebedi yurdu. Cennet. Dünya ve hayat geçicidir. Ebedi ahiretse cennet veya cehennem hayatı olacaktır. Kur'an ve hadislere göre cennet, arzu edilen her şeyin bulunduğu, sonsuz mutluluk ve huzurun hakim olduğu, bedensel ve ruhsal mükemmelliğin yaşandığı ebedi bir yerdir. Müminlerin en büyük arzusu cennettir. Allah'ın vaadi olan cennet, iman eden ve salih amel işleyenlere, özellikle de doğru sözlü, emanete riayet eden, merhametli ve iyiliksever müminlere verilecektir. Müminler, meleklerin karşılamasıyla cennete girecek, yorgunluk ve hastalık bilmeden diledikleri gibi yiyecek ve içecekler, kin ve nefretten arınarak kardeşlik içinde yaşayacaklardır. Dünyadakilerden farklı, üstün nitelikte yiyecek ve içecekler tüketeceklerdir. Cennete giden yol, iyilikler yapmakla, mazlumları korumakla, sevgi ve hoşgörüyle kazanılabilir. Cennetin varlığı, dünyadaki sıkıntıların ve imtihanların sonsuz bir mükafatı olduğunu gösterir. Bir hadis. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, siz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Elber. Vaadine sadık, iyiliği sonsuz, ikramı fazla olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın merhametine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Vaadine sadık, vefakar, muhsin, kerem sahibi anlamlarına gelen bir kelimesinden türeyen Ber esması, yarattığı varlıklara karşı sevgisi, rahmeti ve merhameti gani olan, vaatlerinin tamamını yerine getiren, yalandan ve batıldan münezzeh olan anlamına gelir. Allah'ın Ber oluşu, varlıklar üzerinde merhametini fazla fazla göstermesiyle tecelli eder. Öyle ki bu merhamet ahirete kadar uzanır, kulluğu eksik kalan her bir kulun ameli, niyetine mukabil Rabbi tarafından tamamlanır, karşılığı fazlaca ikram edilir. Allah'ın Ber oluşu, bir varlığa bahşedilmiş en büyük ikramlardan biridir aslında. Ama nasıl baktığımız önemli. Gerçekten Rabbimizle olan ilişkimizde nasılız? Ciddiyetin hangi mertebesindeyiz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bazen bazı insanlarla karşılaşırız. Tavırlarında bir rahatlık, ciddiyetsizlik sezer, rahatsız oluruz. Bizim önemli bir şahsiyet olmamıza gerek yoktur insanlar tarafından ciddiye alınmamız için. Her insanın varlığı ciddiye alınacak kadar değerlidir. Yeri gelir bir çocuğun önünde diz çöker, onunla göz göze gelmek, dediklerini ciddiyetle dinlemek için uğraşırız. Yeri gelir beli bükülmüş bir ihtiyarın yanında eğiliriz. İnsan olmak, hürmete şayan olmak için yeterlidir. Rabbimiz bizi kıymetli kullarından eylesin. Bu yüzden ciddiyetsizliğe tahammül edemeyiz. Her ilişkinin bir seviyesi vardır, evet. Ama samimiyet artsa bile seviye korunduğu müddetçe sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Ciddiyetsiz insanla uzun bir ilişki içinde bulunmak ister miyiz? Mümkünse hayır. Peki Rabbimize karşı tavrımız nasıl? Şimdi bir de onu düşünelim. Bazılarımız vardır, ezan sesiyle fırlar yerinden. Rabbinin haram helal sınırına gösterdiği özen, yaşamının tam ortasına Rabbini koyuşu bize ciddiyetini gösterir. Ne kadar hassas deriz. Hatta öyle olabilmeyi dileriz. Bazılarımıza da bu durum çok fazla gelir. Ne var canım, kılarız der mesela ezanı duyunca. Artık harama helale dikkat eden mi kaldı der, o kadar hassas davranırsa dünyanın sonunun geleceğine inanır. Bir günaha bulaşmışsa Allah affetsin de diye başlayarak kendini temize çıkarmaya uğraşır, uyaranlara tövbe edeceğiz canım der. Peki bu nedir? Bu insanın Allah'a karşı ciddiyetsizliğidir. Biz bir insan olarak bile ciddiyetsiz tavırlara müsamaha gösteremiyorsak, canımız sıkılıyorsa, Rabbin bu tavırları sergileyen bir kuluna nasıl muamele eder? Her kulun Rabbi ile ilişkisi özeldir. Kimsenin iç dünyasında Rabbi ile nasıl bir bağ kurduğunu elbette bilemeyiz. Ama Rabbin kulundan mahcubiyet istediğini hepimiz biliyoruz. Bir günahı işlerken kimseden çekinmeyen, ayan ederken utanmayan, üstüne de Rabbinden affedilmeyi bekleyen bir insanın elleri dolar mı? Rabbimiz bizi hesap günü elleri boş kalan kullarından eylemesin. Allah berdir. Kullarına karşı rahmet ve merhameti sonsuzdur. Ne demektir bu? Diyelim ki kul bir niyet eder, birine iyilik yapmak geçer içinden, bir hayırda bulunmayı diler. Niyet ettiği vakit Rabbi, onun için bu niyetine mukabil yapmış sevabı verir. Kul niyet ettiği hayrı yapmayı başarabilirse, amelinin kat kat karşılığını da verir. Yapamazsa samimi niyetinin ecriyle kalır. Yine de kazanmış olur. İşte bu yüzden müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Rabbin insanın kalbine nazar etmesi ne güzeldir. Kimsenin bilmediğini görür Rabbi, kulu kazanır. Veya diyelim ki kul bir fenalığa niyet etti. Rabbi kul o işe meyledene kadar bekler. İyilikte yaptığı gibi hemen vermez cezasını. Ne zaman kul fenalıktan vazgeçer, kazanır, defteri temiz kalır. Kendine engel olamaz yaparsa da Rabbi yaptığı kadarından mesul tutar. Fazlasıyla cezalandırmaz. İşte Rabbin ber oluşu bu kadar muhteşemdir. Hem hayırda gösterir kendini hem şerde. Bu nasıl bir lütuftur? Ya Rabbimiz işlediğimiz günahları da misli misline yazsaydı halimiz nice olurdu? İşte bu yüzden muhteşem Rabbimiz. Bizi kendine layık kul eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan bilmekle mükellef. Bilmediğimi öğrenmekten, bildiğimi uygulamaktan mesulüm ben. Öyle bir zamanda yaşıyorum ki her şey elimin altında. Artık bilmiyordum ya Rabbi diyemem ben. Öğrenmeye vakit ayırıp ayırmamak benim tercihim. Ben yediğimde, içtiğimde, yapıp ettiğimde, giyimimde, ibadetimde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenmek yerine oturup boş vakit geçiremem. Bu vakitlerin hepsinin hesabı var. Hepsini tek tek soracak Rabbim. Ben uğraşırım. En doğru, en güzel nasıl yaşanır, halim nasıl olursa Rabbim razı olur, onu bulurum. Ona uyarım. Benim görevim uğraşmak. Karşılığını verecek olan Rabbimdir. Ben bilirim ki Rabbim elber olandır. Dünyada beni koruyup gözettiği gibi ahirette de amelimle bir başıma bırakmaz. Yeter ki ben niyetimi halis tutayım. Rabbimin gazabını aşan rahmeti üzerimde tecelli etsin. Takva ehli kullarına vaat ettiği ne varsa bana ikram etsin. Çünkü o vaadine sadıktır. Bire sonsuz verendir. Benim buradan götüreceğim eksik namazlarım, oruçlarım, niyet edip yaptığım küçücük hayırlar, niyet edip de yapamadıklarım önüme döküldüğünde hepsini alıp kabul edecek olan da, tamamlayıp fazlasını verecek olan da, ikramı bol olan da O'dur. Yeter ki ben Rabbime karşı ciddi olayım, sorumluluğumun bilincinde ve mahcup olayım. Bana bu yakışır. Kalbimi, niyetimi temizlemek, ciddi bir kul olmak. Dilerim ki Rabbim bu ciddiyetimi karşılıksız bırakmaz. Rahmeti gazabını aşan ya Ber, sen ki zikrini, fikrini, kalbini güzelleştirmeye niyet eden, sırf senin rızan için fenalıktan vazgeçen kullarını mükafatlandıransın. Her halimi düzeltmeye niyet ediyorum ve senden diliyorum. Beni ulaşabileceğim en iyi halime ulaştır. Ayaklarımı yolun üzere sabit kıl. Rabbim sensin. Taatim sanadır. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş, seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 1 Eylül 2026 Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, bereketli, huzurlu eylesin efendim. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz tabii ki sabah yoklamasında. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gündem. Geçiyoruz gündem bölümüne. Şangay zirvesi için Kırgızistan'da diyor efendim haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Zirvede liderler uluslararası ve bölgesel güncel meselelerin yanı sıra işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik öncelikli adımlar ele alacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılacağı zirve kapsamında Bişkek Deklarasyonu imzalanacak. Erdoğan Putin'le ikili görüşme gerçekleştirecek.

değiştirilecek. Öte yandan Mekke ittifakında ilk toplantı bölgede istikrar oluşacak. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ile toplantısını İstanbul'da yaptı. İlk toplantı gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri, savunma ve genelkurmay başkanlarının bir araya geldiği toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak dedi. Öte yandan çalışamaz raporu verilmiş yüzen tabut. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu gemi faciasının altından tam bir ihmaller zinciri çıktı. 23 yıl önce başka bir isimle sefere başlayan Filojet'in daha önce de kaza yaptığı, 4 yıl önce ise gemi hakkında çalışamaz raporu verildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 2000 yılında Fransa'da Iris Jet adıyla üretilen katamaran tipi gemi, 2003 yılında Girne Taşucu seferini yapmaya başladı. Aynı yıl bir firma bu şekilde liman manevrası sırasında rıhtıma çarptı. Öne sürülen gemi yolculuğuna devam etti ancak birkaç gün sonra su almaya başladı. İki kez onarım geçiren gemi icralar nedeniyle yıllarca atıl durumda bekledi. Daha sonra Girne merkezli Filo Denizcilik Limited şirketi tarafından satın alınan gemi Filojet adıyla yeniden sefere çıktı. Gazeteye konuşan bir tersane sahibi, kendi şirketinde görev yapan personel tarafından yaklaşık 4 yıl önce bir rapor hazırlandığını, raporda geminin çalışamaz durumda olduğu tespitinin yer aldığını, buna rağmen şirket tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye hattında kullanıldığını iddia etti deniliyor efendim. Öte yandan TCG Işın kayıpları -514'te arayacak. Kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın'da bölgeye hareket etti. Geminin 1400 metre derinliğe kadar tetkik yapabildiği, 514 metrede olan batığa ulaşabilecek kapasiteye teknik donanıma sahip olduğu öğrenildi. Bölgeye ulaşan TCG Işın hem su altındaki geminin kara kutusuna ulaşmaya çalışacak hem de kayıpları arayacak deniliyor. Öte yandan İsrail deyince akla soykırım geliyor denilmiş efendim. Eski İsrail Başbakanı Bennett, İsrail'in ABD kamuoyundaki imajının kuruluşundan bu yana en kötü dönemini yaşadığını söyledi deniliyor. Öte yandan seçimi kaybetme korkusuyla adeta çılgına dönen Netanyahu önüne geleni tehdit ediyor. İran'da Hamas'a, Türkiye'den İngiltere'ye kadar birçok ülke ve grubu hedef gösteren Netanyahu, gerekirse bütün Gazze'yi işgal ederiz sözleriyle soykırıma devam işaretini de veriyor denilmiş efendim. T6X geliyor. TOG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2027'nin Haziran ayına yetiştirmeye planladıkları yeni model T6X için şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı 1 milyon 300 bin lira bandındaki fiyat hedefinde değişiklik yok dedi denilmiş. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Bişkek'te yoğun diplomasi trafiği. Başkan Erdoğan, Şiyo zirvesinde dünyaya seslenecek, Putin ve diğer liderlerle de baş başa görüşecek. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin bugünkü oturumunda hitap edecek, önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve Türkiye'nin barış diplomasisindeki rolünün güçlendirilmesi de ele alınacak deniliyor. Öte yandan göçebe oyunlarına görkemli açılış. 6. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel spor dallarında yarışma ve gösteriler düzenleniyor. Oyunlara aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 112 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu katılıyor. Netanyahu canisi artık durdurulmalı. Mekke Savunma Anlaşması sonrası ilk kritik toplantı İstanbul'da gerçekleşti. 3 ülke ordularının güç ve işbirliğiyle ortak üretimin yol haritası belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi hedef alan Netanyahu için Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu cani artık durdurulmalı dedi. Yamalı gemi battı, önce kaptan kaçtı. Girne açıklarında yolcu gemisi faciasına ihmaller zincirinin neden olduğu ortaya çıktı. Yetersiz can yelekleri, kaptanın yönetemediği tahliye, mazot sızıntısı nedeniyle kurtarmanın zorlaşması ve yamalı gemiye dolan su 8 kişinin ölümüne neden oldu. Uzmanlar ihmaller zincirini tek tek sıraladı deniliyor. Kazadan kurtulanların ifadeleri ve uzman görüşleri ihmaller zincirinin faciaya adeta davet çıkardığını da ortaya koyuyor denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığımızda, özet haberde.

Diğer bir gazeteye bakacağız efendim hemen şöyle. Aynı şekilde Şangay zirvesi için Bişkek'te diyor Başkan Erdoğan'a dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak ve liderlerle ilgili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, Bişkek Arena'da diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan bugün Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek. Zirvede İran ve Orta Doğu, Rusya-Ukrayna Savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni düzen, dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıklar ele alınacak deniliyor. Öte yandan Mekke İttifakı İstanbul'da buluştu. Bakan Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladı. Mekke İttifakı ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştirmiş oldu deniliyor haber başlığında. Özetler bu şekilde efendim. Başlıklar ve manşetler böyle yansıyor birinci sayfaya. Birazdan detaylara bakacağız. Güzel bir eser armağanımız olsun sizlere. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar. Afyon'dan dört yoldan Lokman Çetinel, sabahın hayrı üzerinize olsun. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo dinleyen herkese sıradaki eseri armağan ediyorum. Günümüz bereketli olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Amin cümlesiyle. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. İsimsiz bir dinleyicimiz. Selamünaleyküm. Sabahınız bereketli olsun. Amin efendim, günümüz huzurlu olsun, Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Sıradaki eser sizlere armağan olsun. Diyanet Radyomuza teşekkür ediyoruz, dinleyicilerinize selamlar gönderiyoruz. Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz. Aleyküm selam efendim. Sabah yoklamasında bize kulak veren, bizimle beraber güne bismillah diyen değerli dinleyicilerimiz, sizlerin de selamlarınızı, tabii ki o kıymetli dualarınızı bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Devam ediyoruz efendim gündem bölümünde. Haber detaylarımıza bakacağız. Kırgızistan'ın dönem başkanlığında Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi ve Artı Zirvesi bugün başkent Bişkek'te düzenlenecek. Bu düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov başkanlığında düzenlenecek zirveye katılmak üzere dün Kırgızistan'a gitti. Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ve Türkiye Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Zirveye üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra davetli devletlerin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak. Bu etkinliklere Erdoğan'ın yanı sıra Belarus Devlet Başkanı, Hindistan Başbakanı, aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı, Pakistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Moğolistan Cumhurbaşkanı katılacak deniliyor. Zirvede liderler uluslararası ve bölgesel güncel meselelerin yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, lojistik, dijital, çevresel, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesiyle örgütün geleceğine yönelik öncelikli adımları ele alacak. Zirve kapsamında 25. yıl dönümü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak. Aynı zamanda bu formattaki oturumlarda Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuktaki merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, bölgesel işbirliğinin genişletilmesi konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak deniliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine de katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan stadyumda Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı. Öte yandan Erdoğan, Bişkek'teki zirve marşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev ile bir araya geldi. Üç lider ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan bugün sırasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelip görüşme gerçekleştirecek deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan Mekke Anlaşması'nda ilk toplantı gerçekleştirildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda çalıştıklarını belirten Bakan Fidan, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır dedi. Bu ittifakla bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak dedi. İnşallah biz bu ittifakı barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Fidan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda bugün Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle beraber İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk kurumsal kararlarını resmen aldık dedi. Toplantı sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada taraflar bölgesel sahiplenmeyi anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın özellikle bu anlaşmanın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etti. Ülkelerin müşterek faaliyetler aracılığıyla savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerini ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacakları belirtildi. Taraflar Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da sekreterya kurulacağını belirtti. İlk genel sekreter Pakistanlı olacak ve 3 yıl süreyle görev yapacak. Komitenin ilk toplantısında Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan heyetinde ise aynı şekilde mevkidaşlar niteliğinde bir toplantı düzeneği meydana geldi deniliyor efendim. Netanyahu canisi insan değil ve dünya savaşmalı deniliyor efendim.
İsrail'in Türkiye'yi stratejik tehdit olarak görmesine ilişkin Bakan Fidan, seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere, destekçilerinin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var. Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddi bir insan olmadığı görülüyor ve ciddi olarak bir insan değildir ifadelerini kullandı. Öte yandan bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına veya bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor değerlendirmesi yaptı Fidan ve Filistin'e kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır diye konuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Haberin son cümlesi bu şekilde yer alıyor efendim. Bir eser arası vereceğiz. Ardından hem mesajlarınız hem de diğer haber detaylarımızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar cümlemize. Amin efendim. Hayırlı sabahlar. Rabbim hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Denizli'den selamlar. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun efendim. Sizler de Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar olsun. Değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, Ankara'dan Afyon'a gidiyoruz. Yolculuk yaparken dinliyoruz. Sizi, yolunuz açık olsun efendim. Çok beğeniyoruz. Teşekkür ediyoruz. Babamın adı Fatih Koca ve Fatih Koca'dan Allah Allah eserini istiyoruz. Yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Yolda bize kulak veren ve özellikle uzun yolda olan bütün değerli dinleyicilerimiz, yolumuz açık olsun efendim. Selametle varacağınız yerlere varınız. Hayırlı sabahlar olsun. Çağatay Bey, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bütün İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Özgür Filistin'e, Özgür Gazze'ye selam, boykota devam. Teşekkür ediyoruz. Boykot çok kıymetli, çok değerli efendim. Boykota devam ediyoruz. Lütfen onda gevşeme göstermeyelim. Sonuna kadar boykota, boykotlu ürünlere devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan size sevgiler, selamlar. Aleyküm selam. Samsun'a, güzel memlekete bizden de selamı olsun efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Diyanet Akademisi'nde 2026-2027 mesleki eğitim yılı başladı. Diyanet Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 2026-2027 mesleki eğitim yılı akademi ve dini yüksek ihtisas merkezlerinde bugün düzenlenen açılış töreniyle başladı. Yeni dönemde aday din görevlileri 34 akademi merkezinde mesleki eğitimi alacak, 13 dini yüksek ihtisas merkezinde yüksek ihtisas eğitimleri gerçekleştirilecek. Diyanet Akademisi'nde eğitimlerine devam eden 1252 aday din görevlisine yeni dönemde 3191 aday daha katılacak. Böylece akademide eğitim gören aday din görevlilerinin sayısı 4443'e ulaşacak. 5. dönem aday din görevlileri mesleki eğitimi 22 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Yüksek ihtisas eğitimlerinde ise 705 yerli, 85 yabancı olmak üzere 790 kursiyerin devam eden eğitimlerine yeni dönemde 346'sı yerli, 56'sı yabancı olmak üzere 402 yeni kursiyer katılacak. Böylece yüksek ihtisas eğitimlerinde 1192 kursiyer eğitim görecek. Diyanet Akademisi'nin ilk 3 döneminin 10.752 aday din görevlisi mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak görevlerine başladı. 1976 yılından itibaren sürdürülen yüksek ihtisas eğitimlerinden ise bugüne kadar 6.000'e yakın kursiyer mezun oldu. Mesleki eğitimde hedef, bilgi, hikmet ve hizmet bilinci. Diyanet Akademisi'nde yeni eğitim döneminde aday din görevlilerinin ve kursiyerlerin Kur'an ve sünnet merkezli din hizmeti anlayışlarını geliştirmeleri, mesleki yeterliliklerini güçlendirmeleri ve topluma sağlıklı iletişim kurabilen, güven veren ve örnek teşkil eden din görevlileri olarak yetişmeleri amaçlanıyor. Diyanet Akademisi, mesleki eğitimi yalnızca bilgi ve beceri kazandıran bir süreç olarak değil, bilginin hikmetle, ilmin, ahlakla ve hizmetin ihlasla buluşturulduğu bir yetişme süreci olarak ele alıyor. Bu doğrultuda aday din görevlilerinin görev hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri ve sürekli öğrenme bilincini sürdürmeleri hedefleniyor denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sivas'tan Sevda ben. Sıradaki eser aileme ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Biz hep Diyanet Radyo'dayız. Evde, arabada hep siz dinliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gönlünüze sağlık. Kadir Çiftçi ben. Eskişehir'den yazıyorum. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'e de bolca selam olsun. Sizleri dinleyerek ailecek Eskişehir'den Antalya'ya yolculuk yapıyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ selamet varınız inşallah. Güzel memleket Antalya'mıza da selam olsun. Sıradaki eser bütün sevdiklerimize armağan ediyor. İyi yayınlar diliyoruz. Çiftçi ailesi bizler de sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sabahın bereketi, günün güzelliği üzerimize olsun. Amin efendim. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerinin üzerine olsun. Amin. Dualarınızı istiyoruz. Dualarınızda olmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah'ım kimin ne derdi varsa gidersin inşallah. Bütün dualarımızı en güzel şekliyle huzuru dergahında yüceler yücesi Mevlamız kabul eylesin en güzel şekilde. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Mevlam gönül vicdan rahatlığı versin her birimize. Amin. Rukiye Hanım teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser. Eserlerimizin hepsi güzeldir efendim. Hemen sizlerle paylaşalım, armağan edelim. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Efendim geldik Hayırlı Sabahlar programımızın sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil siz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar

kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bizim yanımız Muhammed'in yanıdır. Bunu böyle ilan edeceğim.
2: Arkandayız.
3: Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi?
4: Aramızdaki dostluğun etkisi var, evet. Ama sadece ondan değil. Onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum.
5: İşler tıkır tıkır ilerleyecek. Sen endişe etme. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş. Yeter ki sen destek ver. İkrime de bizimle olacak.
6: Siz her adımı planlamışsınız. Bundan sonra bana da ancak destek olmak düşer.
7: Ama burası harem bölgesi. Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir.
8: Burada değil bir insan, hayvan bile öldürülmez.
9: Askerler, size emrediyorum. Gördüğünüz her adamı kılıçtan geçireceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Öcümüzü almadan dönmeyeceksiniz. Yürüyün!
10: O gece Bekir oğulları Huzalıların çadırlarına dalarak savunmasız insanları kılıçtan geçirdiler. Önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlar.
0: 135. bölüm.
10: Ertesi gün Mekke, Bekir oğullarının Huzalılara yaptığı saldırı haberiyle çalkalanıyordu. Harem sınırları dahilinde işlenen bu korkunç katliamın neticelerinin neler olabileceğini düşünmek herkesi korkutuyordu. Hele de Ebu Süfyan çılgına dönmüştü.
11: Bunu nasıl yaparlar? Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzalılara. Bekir oğullarının canına okuyacağım.
12: Tek suçlu onlar değilmiş.
11: Ne biliyorsan derhal söyle.
12: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
11: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Biz neden anlaşma yaptık düşünen yok mu hiç? Allah kahretsin. Allah kahretsin.
12: Ne yapacağız?
11: Bilmiyorum. Muhammed bunu yanımıza bırakmayacaktır.
12: Bu gece bir kabus gördüm. Mekke'ye doğru oluk oluk kan akıyordu. Demek buna işaretmiş.
11: Bu gidişle çok kan akar. Doğru görmüşsün. Bir çare bulmalıyım. Evde dur ve kimseyle görüşme. Anlaşıldı mı?
12: Peki.
11: Ortalıkta bu şaya yayılmasın. Bir çözüm bulacağız elbet.
12: Muhammed. Sana karşı olan nefretim bütün bedenimi sarsıyor. Ömrümün son 20 yılı seninle mücadele etmekle geçti. Önce tüm kutsal bildiklerimizi, sonra babamı, amcamı ve kardeşimi elimden aldın. Senden intikam almak için ne yaptıysam olmadı. Bir tek Hamza'ya yandığını gördüğümde gönlüme su serpildi. O zaman benim yaşadığım acıyı sen de iliklerine kadar hissettin. Ve bir tek bu rahatlattı beni. Dağ gibi adamları devirdiğini gördüm. Koca çınarları köklerinden söktüğünü. Sana karşı ne zaman zafer kazansak ardından daha büyük bir kayıp yaşadık. Bakalım bu sefer başımıza ne çoraplar öreceksin. Basit bir meseleydin halbuki. Birkaç hamlede seni alt edebilirdik. Olmadı. İtiraf ediyorum ki elimize yüzümüze bulaştı. Ah Muhammed. Kureyş'e yaptıklarını kimse unutmayacak.
10: Ebu Süfyan derhal Kureyş eşrafını toplantıya çağırdı ve onlara şöyle dedi.
11: Olanları duydunuz. Bu işten haberim olmadığını biliyorsunuz. Bunun sorumluluğu benim üzerime yüklenemez. Bu meseleyi ne bana danıştınız ne de onayımı aldınız. Yaptıklarınızın gizli kalacağını ya da Muhammed'in olan biten karşısında sessiz kalacağını mı sandınız? Şimdi bize savaş açsa yeridir. Bu pisliği başımıza siz açtınız ama yine de temizlemek bana düşüyor. Huza, Muhammed'le konuşmadan önce ona gidip anlaşmayı yenilemeye çalışacağım.
2: Muhammed'in gazabından iki şekilde kurtulabiliriz.
13: Neymiş onlar?
2: Ya öldürülenlerin kan bedelini ödeyeceğiz, ya aramızda anlaşmayı bozanlarla ittifak ilişkimizi keseceğiz, ya da Muhammed'le savaşmayı göze alacağız.
13: Bekir oğullarıyla ilişkiyi keselim, en mantıklısı bu.
14: Öyle diyorsun ama bizim aramızdan da baskına katılanlar olmuş.
15: Bekir oğullarıyla irtibatı kesmek bir işe yaramayacaktır.
16: Üstelik onların arasında akrabalarımız var. Akrabalarımızı Muhammed'e mi teslim edeceğiz?
17: Akrabalarınız bizim fikrimizi sormuşlar mı bu işi yaparken?
13: Tamam, sakin olun. O zaman Muhammed'le savaşacağız.
11: Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzalılar da müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim. Bu gerçek. Bir gerçeğe insanları inandırabilmek için ne kadar çile çekeceğim. İçimizden bazı beyinsiz her yüzünden ne hallere düştük.
14: Dediğin gibi olsun Ebu Süfyan. Başka bir çıkış yolu göremiyoruz.
17: Evet isabetli. Git ve Muhammed'le görüş.
13: Bu işten haberimiz yoktu de. Olanları inkar et.
11: İlahlarınıza kurbanlar adayın, dualar edin de şu işten sıyrılalım.
10: Katliamın üçüncü gününde Huzalılardan 40 kişilik bir grup Medine'ye geldi. Mescide girdiklerinde Peygamberimizin sabah namazını yeni kıldırmış olduğunu gördüler. Amr bin Salim Peygamberimizin başucuna kadar gelip durdu ve duasını bitirmesini bekledi. Sonra şöyle dedi:
18: bizim atalarımızla senin atan arasındaki ittifakı hatırlatarak Allah'ın yardımını diliyorum. Sizinle ilk müttefik olduğumuzda biz sizin babanız gibiydik. Siz de bizim oğlumuz gibi. Senden desteğimizi hiç esirgemedik ve Müslüman olduk. Sen de Allah'ın yardımıyla bize destek ol. Allah'ın kullarını çağır, İmdadımıza yetişsinler. İçlerinde Allah'ın Resulü'nün bulunduğu bir topluma yapılan zulüm karşılıksız kalmaz. Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular. Bizi gafil avladılar. İnsanlarımızı kılıçtan geçirdiler. Bunu yapan bir avuç eşkıyaydı. Silahlanıp erkek gibi karşımıza çıkmaya güçleri yetmezdi. Senin bu işten haberdar olmayacağını, bizim de bunun nereden geldiğini anlamayacağımızı sandılar. Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
10: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Kimlerin bu baskına katılmış olduğunu sordu.
18: Bekir oğullarından Nüfaseliler. Başlarında da Nefel bin Muaviye vardı. Kureyşlilerden bir grupta onlara yardımcı olmuş. Hatta bazıları içlerine karışmıştı.
10: Peygamberimiz ridasını toplayarak ayağa kalktı ve varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki kendimi ve ailemi nasıl koruyorsam Huzalıları da öyle koruyacağım. Onlar bendendir, ben de onlardanım. Eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin, dedi. Ashab-ı kiram peygamberimizin bu kadar öfkeli olduğunu görmemişlerdi. Evine doğru ilerlerken eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin sözünü tekrar ediyordu. Bir müddet sonra katibini çağırarak Kureyşlilere bir mektup yazdırdı. Mektupta ya öldürülenlerin diyetlerini ödemelerini ya da Nüfase oğullarıyla aralarındaki antlaşmayı feshetmelerini istiyordu. Aksi takdirde onlara savaş açacaktı. Bu teklifi kabul etmek demek Kureyş'in ciddi şekilde mal kaybetmesi demekti. Dolayısıyla teklife yanaşmadılar. Ebu Süfyan zaten arayı bulmak üzere Medine'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Bu girişimin aradaki sorunu çözeceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz Amr bin Salim ve diğer Huza temsilcileriyle görüştüğünden beri bir takım hazırlıklar yapıyor ama bu hazırlıkların ne anlama geldiğini en yakınları bile anlayamıyordu. Hazreti Ebu Bekir kızının yanına geldiği bir sırada peygamberimizin bir planı olduğunu fark etmiş, amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Olup bitenden haberi yoktu.
19: Kızım, seni telaşlı görüyorum. Bir hazırlık içindesin. Hayırdır? Bir sefer mi var?
20: Vallahi bilmiyorum babacığım.
19: Allah Allah. Resulullah bir sefer yapılmasına karar verseydi bize hazırlanmamızı bildirirdi.
20: Bilmiyorum. Belki Süleymoğullarına, belki Sakife, belki de Hevazin'e gidecektir. Ben sadece onun emirlerini yerine getiriyorum. Ne yapmayı hedeflediğini bilmiyorum.
10: Bir müddet sonra peygamberimiz çıka geldi.
19: Ya Resulallah, anlaşılan bir sefer hazırlığınız var. Nereye gideceğiz? Bizans ya da Necde mi?
10: Hazreti Ebu Bekir tahmininde yanılmıştı. Cevabından korkarak son bir tahminde bulundu.
19: Yoksa Kureyş'e mi?
10: Resulullah evet cevabını verince Hazreti Ebu Bekir şaşırdı.
19: Onlarla senin aranda bir anlaşma yok muydu?
10: Peygamberimiz Ebu Bekir'in sorusuna bir soruyla karşılık verdi. Onların Huzalılardan Kâb oğullarına yaptıklarını duymadın mı? Peygamberimiz kararlıydı. Kureyş yaptığının bedelini ödeyecekti. Fakat şimdilik bu hazırlık kimseye duyurulmayacaktı. Ebu Süfyan Medine'ye geldiğinde önce kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti.
11: İnsan babasını böyle mi karşılar?
20: Ne zamandır görüşmüyoruz. Seni böyle bir anda karşımda görünce şaşırdım. Gel, buyur içeri.
11: Küçük kızım, nihayet beni davet edebildi. Yorulmuşum. Şu mindere oturayım da seninle konuşalım biraz.
20: Hayır, hayır. Oraya oturamazsın.
11: Neden? Mindere mi kıyamadın, beni mi oraya yakıştıramadın?
20: Orası Resulullah'ın yeridir. Oraya bir müşriğin oturmasına izin veremem.
11: Duyduklarıma inanamıyorum. Bir minderi benden, babandan mı esirgiyorsun?
20: Sen müşriksin. Üstelik peygamberimize düşmanlıkta direnen birisin. Kusura bakma ama seni oraya oturtamam.
11: Yazıklar olsun. Evimden çıktın çıkalı ne kadar değişmişsin. Huyun suyun değişmiş. Sana bir kötülük isabet etmiş. Vah benim kızım.
20: Bana kötülük falan isabet ettiği yok. Aksine her türlü hayra erdim. Yaşadıklarımızı unuttun mu yoksa? Yıllar önce bize doğru olana inandığımız için akıl almaz işkenceler yaptınız. Kimimizi öldürdünüz, kimimizin mallarına el koydunuz. Ben, senin öz kızın, iki defa hicret etmek zorunda kaldım. Hem de hiç bilmediğim Habeş diyarına. Sonra Allah bize lütfetti de Medine halkı bize kucak açtı. Şükürler olsun ki sizin tasallutunuzdan kurtulduk. Şimdi kalkmış bana vefadan bahsediyorsun. Aramızdaki ilişkiyi siz bu hale getirdiniz. Resulullah hiçbir zaman size karşı kaba davranmadı. Ama siz elinizden geleni ardınıza koymadınız. Baba, ben yıllar önce senin küçük kızın olarak yanından ayrıldığımda saçların simsiyahtı. Şimdi bak saçın sakalın ağarmış. Ömrünü Allah'ın Resulüne muhalefet etmekle geçirdin. Yazık değil mi? Kureyş'in efendisi Ebu Süfyan nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır?
11: Demek kendi kızımdan bunları da duyacaktım. Benim atalarımın dininden vazgeçeceğimi nasıl düşünürsün? Ne günlere kaldık? Babalar kızlarından nasihat dinliyor.
20: Ah baba, ah. Keşke kulaklarını tıkamasan. Keşke bu kadar inat etmesen. Er geç bu hakikati kabul edeceksin. Allah'ım onu hidayete erdir. Ömrünü şirkle heba etmesine izin verme.
10: Kızı Ümmü Habibe'nin yanından ayrılan Ebu Süfyan soluğu peygamberimizin mescidinde aldı.
11: Muhammed, Mekke'den seni görmek için geldim. Ben Hudeybiye'de bulunamamıştım. O anlaşmayı yenileyelim. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirelim.
10: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a sen sadece bunun için mi geldin diye sordu. Ebu Süfyan evet diye cevap verince biz size verdiğimiz söze sadığız. Yoksa siz değil misiniz diye sordu.
11: Allah korusun. Öyle bir şey olmadı. Olamaz. Biz anlaşma şartlarına uygun davranıyoruz. Ona aykırı bir harekette bulunmayız.
10: Peygamberimiz de biz de anlaşmaya sadığız. Ona aykırı bir şey yapmayız diye mukabelede bulundu. Ebu Süfyan yeni bir anlaşmayla kendini güvenceye almak istiyordu.
11: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
10: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
11: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin ebedi yurdu. Cennet. Dünya ve hayat geçicidir. Ebedi ahiretse cennet veya cehennem hayatı olacaktır. Kur'an ve hadislere göre cennet, arzu edilen her şeyin bulunduğu, sonsuz mutluluk ve huzurun hakim olduğu, bedensel ve ruhsal mükemmelliğin yaşandığı ebedi bir yerdir. Müminlerin en büyük arzusu cennettir. Allah'ın vaadi olan cennet, iman eden ve salih amel işleyenlere, özellikle de doğru sözlü, emanete riayet eden, merhametli ve iyiliksever müminlere verilecektir. Müminler, meleklerin karşılamasıyla cennete girecek, yorgunluk ve hastalık bilmeden diledikleri gibi yiyecek ve içecekler, kin ve nefretten arınarak kardeşlik içinde yaşayacaklardır. Dünyadakilerden farklı, üstün nitelikte yiyecek ve içecekler tüketeceklerdir. Cennete giden yol, iyilikler yapmakla, mazlumları korumakla, sevgi ve hoşgörüyle kazanılabilir. Cennetin varlığı, dünyadaki sıkıntıların ve imtihanların sonsuz bir mükafatı olduğunu gösterir. Bir hadis. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

162. gün. Çocuk sevgisi. Ayet-i Kerime meali. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın katındadır. Tegabun suresi 15. ayet. Hadis-i şerif. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah beni alır bir dizine oturtur, torunu Hasan bin Ali'yi de öbür dizine oturturdu. Sonra bizi bağrına basıp şöyle derdi: Allah'ım, bu ikisine merhamet et, ben de onlara merhamet ediyorum. Fetva. Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır? Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayattayken sahip olduğu malları üzerinde sefahet derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir, satabilir, hibe edebilir, üçte birine geçmeyecek şekilde vasiyet edebilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur. Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hazreti Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. Varislerini zenginler olarak bırakman, halka ihtiyaçları için el açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Hikmetli söz. Allah bu dünyayı bilerek yarattı. Helalinden rızık gönderdi. İyi arkadaş edinerek onlarla düşüp kalkmalıyız. İnsanın arkadaşı iyi olursa kendisi de iyi olur. Başkalarına yararlı olabileceğini anladığın yerde hemen insanlara karış. Çünkü insanlara yararlı olmak yine insanın kendi yararınadır. Tek başına yaşayan yaban adamının başkalarına ne yararı olabilir? Başkalarına yararı dokunmayan insan ölüden farksızdır. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan kendi arzusuyla yola çıkacak olursa o yol zahmet olmaz. Gönülden arzulanırsa uzak yer yakın olur. İnsan isteyerek ve arzulayarak yola çıkarsa bu sevgiyle dileğine çabuk erişir. Arzu edilmeyen bir yere doğru yola çıkılırsa bu yol ne kadar yakın olsa da insana uzak gelir.

0: kamu spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu. Diyanet Radyo.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı vallar mısın? Neden elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare? Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gitmekten, gelmekten, kavuşamamaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Ayrılık nedir, hasret nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Ayrılık türlü türlüdür. Kısa sürer kimisi. Kimisinin ardı arkası görünmez, bir ömür sürer. Kimisi hüzün doluyken, kimisi yepyeni umutların otağıdır. Kimi ayrılığa veda demişler, kimine hicran. Kimi acıyla yoğrulmuş, kiminin özünde umut nefeslenmiş. Ayrılığın kavuşmaya bakan penceresinde hep birileri beklemiş. Çiçek de açmış sonunda, hazan yaprakları da savrulmuş. Giden mi dertlidir, kalan mı dersen, buna cevap bulmak güçtür. Bir şeyi iyi bil ki, her gidenin gölgesi kalır güzel hatırladığı yerlerde. Gönül bu, hem sırçadan bir saray, hem çelikten bir kalkan. Dayandım sanırsın da çoğu zaman, aynı yaralar, aynı esintilerde sızlar. Belirsizlikler, hüzünler, özlemler, insanın kısacık hayatında derin yaralar açar. Giden bilmelidir ki dönmek kimi zaman mümkün değildir ve elbette döndüğünde sevdiklerini de bulamayabilir. Zaman herkesi ve her şeyi sessizce değiştirir. O halde sana düşen ardında kırgın gönüller bırakmamak, dargınlıkları uzatmamak, anmaktan hatırlamaktan geri durmamaktır. Her vedada sımsıkı sarılmak, helalleşmek, gönül almak, güzel anmak, güzel anılmak insana ne çok yakışır. Öyle ya, az sonra olacakları kim bilebilir? Evler eskir, insanlar yaşlanır, hatıralar küllenir, çocukluk hayalleri gökte kaybolmuş birer uçurtmaya dönüverir. Manzara aynı kalsa da, bakan göz zamana yenilmiştir. Nasıl olsa yine görüşürüz, daha sonra konuşuruz demek. Bazen son nefese dek sürecek pişmanlıkları getirir. Oysa kısa süreli bir misafirliktir sürdüğümüz. İçtiğimiz her kahvenin hatırı, hatıra sandıklarında saklanmalıdır. Henüz yanındayken, aklındayken, gönlündeyken kıymet bilmek, vefa göstermek, geri dönüşü olmayan ayrılıkların kederini siler geçer. Ertelemek, önemsememek, umursamamak hastalığından ırak et özünü. İnsanı taştan, demirden, ateşten, rüzgardan ayıran da bu değil midir? İnsan olmak, iğneyle iplikle bir oya gibi ince ince işlenmektir. Unutma, veda vefayla karşılaştığında evini, barkını, köyünü, yurdunu terk eder. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Süleym kabilesinin Bedri ile boyuna mensup olan Amr bin Abese putlara tapmaktan nefret ederdi. Bundan dolayı sürekli bir arayış içindeydi. Zaman zaman ehli kitaptan bazılarıyla görüşür ve bilgi edinirdi. Bir gün yine putlardan nefretle söz ederken biri ona Mekke'deki bir şahsın da putların aleyhinde konuştuğunu söyledi.
2: Boğuluyorum, anlıyor musun? Her şey bana o kadar anlamsız geliyor ki.
3: Neden böyle düşünüyorsun Amr? Seni rahatsız eden ne?
2: Bunlar işte. Bunlar şu taptıkları putlar.
3: Şişt, yavaş ol biraz. Putlar hakkında böyle konuştuğunu duymasınlar.
2: Baksana şunların haline. Kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Orada öylece duran, daha kendilerini bile güneşin sıcağından koruyamayan şeyler bunlar. Bize nasıl faydası olabilir bunların? Ne yapabilirler bizim için? Bütün bunlar sana da anlamsız gelmiyor mu?
3: Bilmiyorum. Ben de farklısını görmedim atalarımdan. Çok da merak etmedim aslına bakarsın.
2: Ben ediyorum ama.
3: O zaman Mekke'deki adamın dediklerini de duymuşsundur.
2: Ne diyormuş?
3: Putların ilahlar olmadığını, aciz olduklarını, Allah'ın tek bir ilah olduğunu söylüyormuş.
2: Ya demek öyle. Kimmiş peki bu adam?
3: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
2: Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Bunun üzerine Amr bin Abese hemen Mekke'ye gidip Hazreti Peygamber'le görüştü ve Müslüman oldu. Resulullah'ın yanında kalmak istedi. Fakat Hazreti Peygamber ona şu anda şartların müsait olmadığını, evine dönmesini ve İslamiyet'i açıkça tebliğ etmeye başladığını duyunca tekrar gelmesini söyledi. O da ailesinin yanına dönüp Hazreti Peygamber'den haber beklemeye başladı. Mekke'nin fethinden kısa bir süre önce Medineli bir grupla karşılaştı ve Resulullah'ı sordu. Halkın büyük bir coşkuyla İslam dinini kabul ettiğini öğrenince derhal Medine'ye giderek Mekke'nin fethine, daha sonra da Taif muhasarasına katıldı. Amr bin Abese düşünen ve aklındaki soruları dile getiren biriydi. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, bir süredir zaman hakkında düşünüyorum. Zamanın yaratanı ve sahibi olan Yüce Allah'a biri diğerinden daha sevimli gelen bir zaman var mıdır? Bunu merak ediyorum.
1: Hazreti Peygamber Amr bin Abese'ye baktı ve Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gecenin son yarısıdır. Eğer o saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse sen onlardan ol dedi. Gece ibadetlerinin tesiri hakkında ashabını bilgilendiren Allah'ın kutlu elçisi bir başka hadisinde ise gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin ısrarla devam ettirdikleri bir gelenekti. Ayrıca o Allah'a yakınlık sağlar, günahlardan sakındırır, kötülükleri yok eder, vücudu hastalıklara karşı korur diye buyurdu.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 19 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 19 Ağustos 1442. Tarihte bugün Haydarpaşa Medine Hicaz demir yolu açıldı. 1908. İkinci Dünya Savaşı başladı. 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin ebedi yurdu. Cennet. Dünya ve hayat geçicidir. Ebedi ahiretse cennet veya cehennem hayatı olacaktır. Kur'an ve hadislere göre cennet, arzu edilen her şeyin bulunduğu, sonsuz mutluluk ve huzurun hakim olduğu, bedensel ve ruhsal mükemmelliğin yaşandığı ebedi bir yerdir. Müminlerin en büyük arzusu cennettir. Allah'ın vaadi olan cennet, iman eden ve salih amel işleyenlere, özellikle de doğru sözlü, emanete riayet eden, merhametli ve iyiliksever müminlere verilecektir. Müminler, meleklerin karşılamasıyla cennete girecek, yorgunluk ve hastalık bilmeden diledikleri gibi yiyecek ve içecekler, kin ve nefretten arınarak kardeşlik içinde yaşayacaklardır. Dünyadakilerden farklı, üstün nitelikte yiyecek ve içecekler tüketeceklerdir. Cennete giden yol, iyilikler yapmakla, mazlumları korumakla, sevgi ve hoşgörüyle kazanılabilir. Cennetin varlığı, dünyadaki sıkıntıların ve imtihanların sonsuz bir mükafatı olduğunu gösterir. Bir hadis. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26.sı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin nasıl ve neden su almaya başladığı, ardından nasıl alabora olduğuysa araştırılıyor. Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla 135 Alo Adalet hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını denizde buluşturdu. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, daha geniş kesimlerin ulaşabileceği yeni ve ekonomik modeli T6X için geri sayıma geçti. TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını belirttiği yeni akıllı cihazın Haziran 2027'de tüketiciyle buluşacağını açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Cengiz Özkan'dan sizin seçmiş olduğunuz bir eseri şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlar için çalmanızı rica ediyorum. Selamla, dua ile herkese iyi dinlenmeler.

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. Sabahımız hayır, öğlemiz bereket, akşamımız kurtuluş olsun inşallah. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için hokuşunu çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun yavrularım.

0: İyi yayınlar Diyanet Radyo. Ben Rabia.
1: Ben Yasemin.
0: Bugün sizi Üsküdar'dan birlikte dinliyoruz.
1: Sizden Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam İlahisini çok ama çok sevdiklerimize istiyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Aleyküm. İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Erzurum'dan Hacı Kadir, Halil Necipoğlu'ndan Halık isimli ezgi tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26.sı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin nasıl ve neden su almaya başladığı, ardından nasıl alabora olduğuysa araştırılıyor. Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla 135 Alo Adalet hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, daha geniş kesimlerin ulaşabileceği yeni ve ekonomik modeli T6X için geri sayıma geçti. TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını belirttiği yeni akıllı cihazın Haziran 2027'de tüketiciyle buluşacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, duası ümmetini kuşatan Nebi. İkinci bölüm. Dua, zaman zaman hastalıklar karşısında Allah'a sığınmanın, ondan şifa istemenin aracı olurdu. Allah Resulü, ölümün yaklaştığı hastalık günlerinde Felak ve Nas surelerini kendisine okur ve üflerdi. Hastalığı arttığında ise Hazreti Ayşe bu sureleri Peygamberimiz için okumaya başlamıştı. Bazen ashab-ı kiram hastalıktan kurtulmak için ondan yardım isterler, onun duasıyla sıhhate kavuşurlardı. Bazen de hasta olanlara Allah Resulü'nün yaptığı dualarla dua edip Allah'tan şifa isterlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyaret ettiğinde elini alnına koyar ve onun için Allah'tan şifa niyaz ederdi. Hastalar için şöyle dua ederdi rahmet peygamberi: "Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardından hiç hastalık izi bırakmasın." Böylelikle Allah'tan şifa isterken de onu yüceltmeyi ve onu tesbih etmeyi ihmal etmezdi. Hazreti Peygamber bir sıkıntı, bela ve musibet gördüğünde onun giderilmesi için hamd ve şükür içinde Rabbine yöneldiği gibi, güzellik ve bolluk gördüğünde de devam etmesi için Rabbine dua ederdi. Böylece duası ashabı için bereket olurdu. Yeni evlenenleri tebrik etmek istediğinde onlara şöyle dua ederdi: "Allah sizler için bereket versin. Onun bereketi üzerinize olsun ve o ikinizi hayır içerisinde bir araya getirsin. Senenin ilk meyvesi kendisine getirildiğinde de Allah'tan bereket ister ve onu yanında bulunan en küçük çocuğa ikram ederdi. Sık sık Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyerek hayır dilerdi. Resulullah Efendimizin duasından ashabı da bolca nasiplenirdi. Özellikle çocuklarını ona getirirler, o da dua eder, yeni doğanlara güzel isimler verirdi. Çünkü bilirlerdi ki onun duası sadece o duayı alanla sınırlı kalmazdı. Öyle tesirliydi ki etkisi taşar ve nesilleri aşardı. Huzeyfe'nin naklettiğine göre Resulullah Efendimiz bir kimseye dua ettiğinde o duanın bereketinden o kişi çocuğu ve çocuğunun çocuğu nasiplenirdi. Sıkıntıların bunalttığı sahabiler de çareyi onun duasında bulurlardı. Nitekim babasından kalan borçları ödeyemeyen Cabir bin Abdullah, o sultanın duasıyla bereketlenen hurmaları sayesinde borcunu ödemiş, hatta elinde fazlası bile kalmıştı. Hazreti Peygamber'in duasının bereketinden herkes faydalanırdı. Kuraklık malları yok edecek seviyeye geldiğinde yağmur için niyaz eder, duasının bereketiyle kuruyan topraklar suya kanardı. Kimi zamanda duasının bereketiyle yüce yaratıcıya hasret gönüller hidayet bulur, kalplerinde iman yeşerirdi. Ebu Hureyre'nin annesi de Allah Resulü'nün duasıyla hidayete erenlerdendi. Müşrik olan annesinin de kendisi gibi İslam'la şereflenmesini gönülden istiyordu Ebu Hureyre. Bu sebeple onu her fırsatta İslam'a davet ediyordu. Bir gün yine annesine dini anlattığında ondan Resulullah aleyhinde hiç hoşlanmadığı sözler işitti. Annesinin kendisini ağlatacak derecede üzen sözleri üzerine gözyaşları içinde doğru Allah Resulü'nün yanına gitti ve şöyle bir dilekte bulundu: "Ya Resulallah, ben annemi İslam'a çağırıyordum. O da reddediyordu. Bugün de onu davet ettim ama bana senin hakkında hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Allah'tan Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etmesini istesen." Ebu Hureyre'nin bu üzüntüsünü gören Peygamber Efendimiz hemen oracıkta "Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet eyle" diye dua etti. Peygamberler Sultanı'nın bu duasıyla sevinen Ebu Hureyre oradan ayrıldı. Evine ulaşıp kapıya vardığında kapı kilitliydi. Ama annesi ayak seslerini duymuştu. "Olduğun yerde kal Ebu Hureyre" dedi içeriden. Ebu Hureyre içeriden gelen suyun sesini işitti. Annesi gusül abdesti aldı. Elbisesini giyindi ve aceleyle başını örttü, ardından kapıyı açtı ve Ebu Hureyre'yi bu kez mutluluktan ağlatan şu sözleri söyledi: "Ebu Hureyre,
ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahidim. Duası insanlar için hidayet olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber, onların azabı için dua edebilir miydi? Hayır, o rahmet elçisiydi. Lanetçi olarak gönderilmemişti ve dua etmek ona yakışmazdı. Gerçi ilahi hüküm kesinleştiği noktalarda Allah Resulü'nün duası da bedduası da faydasız kalırdı. Ama yapılanlar Allah'ın gazabına sebep olacak seviyeye ulaştığında Allah için buğz etmenin bir gereği olarak lanet okuduğu ve lanetine maruz kalanların helak olduğu da olmuştu. Kendisine ihanet ederek Bir-i Maune'de 70 hafız-ı Kur'an'ı şehit eden Arap kabileleri, Hendek Savaşı'nda namazı vaktinde kılmasına engel olan müşrikler, erkeğe benzemeye çalışan kadınlar, kadına benzemeye çalışan erkekler, peygamber kabirlerini mescid edinen Yahudiler ve benzerleri Resul-i Ekrem'in bedduasına muhatap olmuşlardı. Ancak o ne Taif'te kendini boş çevirenlere kötülük dilemişti ne de davetini reddedip isyan eden Devs kabilesine. Zira o merhamet peygamberiydi. Başta kendisi olmak üzere herkesin bağışlanması için dualar eden Peygamber Efendimiz kapsamlı duaları tercih ederdi. Rabbine her yakarışında birçok kişiyi zikreder, birisi kendisinden bağışlanması için dua etmesini istediğinde oradaki bütün insanların bağışlanması için dua ederdi. Hatta duasını kendisine ya da belirli kişilere özgü yapanları da Allah'ın çok geniş olan rahmetini daralttıklarını hatırlatarak ikaz ederdi. Böylelikle Peygamberimizin Rabbine yakarışları, etrafındakiler için af ve mağfiret kapılarının açılmasına vesile olurdu. Allah'ın lütfundan önce kendisi istifade etmek istermişçesine bir kimseye dua edeceği zaman ilk olarak kendisinden başlardı. Rabbine şöyle yalvarırdı. Rabbim, hatalarımı, bilgisizliğimi, her işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin hallerimi bağışla. Allah'ım, bilmeden veya kasten şaka yollu ve ciddi bir halde yaptığım hatalarımı da bağışla. Zira bunların hepsi bende var. Allah'ım, yaptığım, yapacağım, gizlediğim ve açıkça işlediğim günahları bağışla. Öne alan da, erteleyen de sensin. Sen her şeye gücü yetensin. Sevgili Peygamberimiz aile fertleri içinde bağışlanma dilerdi. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor ayeti Ümmü Seleme'nin evinde nazil olduğunda kızı Hazreti Fatıma'yı, torunları Hasan'la Hüseyin'i çağırarak onları ve arka tarafında duran Hazreti Ali'yi birer örtüyle örtmüş ve Allah'ım, işte bunlar benim ehli beytimdir. Onların kirini gider ve onları tertemiz yap diye dua etmişti. Her gün dualarında onlarca kez bağışlanma dileyen Allah Resulü, geçmiş ve gelecek günahları affolunduğu halde daima tevbe ederdi. Ayrıca istiğfarı ve duayı üçer kez tekrar etmekten hoşlanırdı. Şu halde onları affet ve bağışlanmaları için dua et buyuran ilahi emir gereği ashabı içinde istiğfarda bulunurdu. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret, sen ensara ve muhacire ikram et diye dua eder, duası onların gönüllerine su serpen bir sükunet oluverirdi. Onun yaptığı duanın geri çevrilmeyeceğinin bilincinde olan ashab-ı kiram her fırsatta peygamber duası almak için yarışırlardı. Bir gün Resulullah, ümmetinden hesapsız, azapsız cennete girecek olan 70 bin kişilik bir gruptan bahsederken, Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi üzerindeki alaca renkli yün elbisesini kaldırarak, ''Ey Allah'ın Resulü, benim de o kimselerden olmam için dua ediver.'' dedi. Resulullah, ''Sen onlardansın.'' buyurdu. Bu sefer Ensardan olan başka biri kalktı ve Ukkaşe'nin söylediklerini söyledi. Hazreti Peygamber ona, ''Ukkaşe seni geçti.'' buyurdu. Dua alma yarışından karlı çıkan Ukkaşe gibi, ashabtan diğerleri için de yaptığı duaların yanı sıra kabul edileceğinden emin olduğu asıl duasını bütün ümmetine saklamış, onlara şefaatçi olabilmek için bu hakkını ahirete bırakmayı tercih etmişti. Şüphesiz Rabbiniz son derece haya ve kerem sahibidir.
Kulu ona elini kaldırdığı zaman o elleri boş çevirmekten haya eder buyuran Peygamberimiz, asabına kopmuş olan ayakkabı bağına kadar her şeyi Allah'tan istemeyi salık verir, yaptığı dualarla onlara bu konuda örnek olurdu. Resulullah hemen her konuda dua ederdi ve onun duası hidayet olurdu Ebu Hureyre'nin annesi gibilere. Mağfiret olurdu önce kendine, sonra etrafındakilere. Sükunet olurdu ashabına, hamd olurdu, şükür olurdu günün her saatinde. Zafer olurdu düşmanın karşısında, sıhhat olurdu şifa bekleyenlere. Bereket olurdu ihtiyaç sahiplerine ve şefaat olacaktı ahirette ümmetine. Şüphesiz o sultanın duası, sultanıydı duaların ve en sevgilisiydi yakarışların. Ebu Ümame'nin anlattığına göre Allah Resulü öyle güzel ve öyle çok dua ederdi ki insanlar bu kıymetli duaların hepsini ezberlemekte zorlanırlardı. Hallerini ona arz ettiklerinde Allah Resulü ashabına ve dolayısıyla ümmetine kendi yaptığı duaların tamamını içeren şu duayı öğretmişti. Allah'ım, senden Peygamberin Muhammed'in dilediği güzelliklerden biz de isteriz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Yardım edecek olan sensin. Sonunda sana ulaşacağız. Allah'ın yardımı olmaksızın kudret ve kuvvete ermek mümkün değildir.

İhanet takviminden merhaba. Bugün 1 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 19 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 19 Ağustos 1442. Tarihte bugün Haydarpaşa Medine Hicaz demir yolu açıldı. 1908. İkinci Dünya Savaşı başladı. 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin ebedi yurdu. Cennet. Dünya ve hayat geçicidir. Ebedi ahiretse cennet veya cehennem hayatı olacaktır. Kur'an ve hadislere göre cennet, arzu edilen her şeyin bulunduğu, sonsuz mutluluk ve huzurun hakim olduğu, bedensel ve ruhsal mükemmelliğin yaşandığı ebedi bir yerdir. Müminlerin en büyük arzusu cennettir. Allah'ın vaadi olan cennet, iman eden ve salih amel işleyenlere, özellikle de doğru sözlü, emanete riayet eden, merhametli ve iyiliksever müminlere verilecektir. Müminler, meleklerin karşılamasıyla cennete girecek, yorgunluk ve hastalık bilmeden diledikleri gibi yiyecek ve içecekler, kin ve nefretten arınarak kardeşlik içinde yaşayacaklardır. Dünyadakilerden farklı, üstün nitelikte yiyecek ve içecekler tüketeceklerdir. Cennete giden yol,

0: iyilikler yapmakla, mazlumları korumakla, sevgi ve hoşgörüyle kazanılabilir. Cennetin varlığı, dünyadaki sıkıntıların ve imtihanların sonsuz bir mükafatı olduğunu gösterir. Bir hadis. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 94. Bölüm. Kısa film çekim provası.
3: Hanım, biz niye bu koltuklara seyirci gibi kurulduk? Ayrıca kanepeler niçin kenara çekildi?
4: Zaten seyirciyiz de o yüzden.
3: Ha?
4: Bak, patlamış mısırımız bile var.
3: Patlamış mısır mı? Ha, film mi seyredeceğiz?
4: İşte, Selma da geliyor. Selma, yavrum.
5: Efendim babaanneciğim.
4: Deden niçin böyle oturduğumuzu ve kanepelerin de niçin kenara çekildiğini merak ediyor.
5: Bu akşam prova yapacağız da.
6: Ne provasıymış bu?
5: Kısa film çekim provası dedeciğim.
6: Bir kısa film çekilecek ve onun provası da bizim evde yapılacak, öyle mi? Peki bu filmi kim çekecek, kimler oynayacak?
5: Sana şöyle anlatayım dedeciğim. Dünya Çevre Günü için öğretmenimiz bütün öğrencilere bir görev verdi ve bize şunu söyledi. Dünya Çevre Günü'ne kadar kim ciddi ve özenli bir proje hazırlarsa o arkadaşınızı ailesiyle birlikte bir tatil beldesine göndereceğiz. Bu okul idaresinin almış olduğu bir karardır dedi. Bunu duyan herkes harekete geçti. Acaba ben ne yapabilirim diye kafa yorunca da...
6: Dur, gerisini de ben tahmin edeyim. Senin de aklına bu konuyla ilgili bir senaryo yazmak geldi. O senaryoyu da yazdın zannedersem.
5: Evet.
4: Filmin adını da Çiçekli Park koymuş.
6: Aa, güzel bir isim bulmuşsun yavrum.
5: Teşekkür ederim.
6: Bunun için bir eğitim aldın mı?
5: Yeterince kısa film senaryosu okudum. Ayrıca edebiyat öğretmenimizden de destek aldım.
4: Aferin sana yavrum. Aferin, iyi yapmışsın.
6: Peki oyuncuları nereden buldun?
5: Tabii ki bizim evden. Alkışlarınızla oyuncuları sahneye davet etmek istiyorum. İşte oyuncularımız.
6: Hanım baksana. Tahsin üstüne bir temizlikçi kıyafeti giymiş. Elinde de süpürge var.
7: Nasıl olmuşum baba? Anne.
4: Oo, ne giyse yakışır benim oğluma.
6: Ah, iyi olmuş. Şerife ile Mutlu'nun üstünde de... dur bakayım, biraz daha yakından bakayım şunlara. Hah, çocuk kostümü var.
8: Ne yapalım, bana da çocuk rolü düştü. Ben de artık böyle konuşurum o zaman.
9: Ben çabucak role girdim. Zaten çocuk değil miyim?
6: Peki Selma, senin elinde sadece kağıtlar var. Sen bu filmde oynamayacak mısın?
5: Ben bu filmin hem senaristi hem de yönetmeni oluyorum.
6: Ah, peki yönetmen hanım. Provaya ne zaman geçmeyi düşünüyorsunuz?
5: Oyuncular da hazırsa hemen geçebiliriz.
7: Çok heyecanlıyım ya. Benden oyuncu olmaz dedim ama ne yapsak ki?
5: Baba, buraya kadar çok iyi geldin. Bundan sonrası çok daha kolay olacak.
7: Sen öyle diyorsan...
5: Herkesin rolünü tekrar hatırlatıyorum. Baba, sen birazdan yerleri süpürerek odanın ortasına kadar geleceksin. Unutma, şiveli konuşuyorsun. Sağa sola bakınırken elindeki süpürgeyi yere düşüreceksin. Yavuz, yani Mutlu da süpürgeyi yerden alıp sana uzatırken konuşmaya başlayacak. Anneciğim, sen de Hülya karakterini canlandırıyorsun yani. Sıran geldikçe konuşacaksın. Zaten nerede konuşman gerektiğini biliyorsun. İlk diyalog Mutlu'nun. Affedersiniz, Yavuz'un diyecektim. Herkes yerini alsın. Hadi, bismillah.
9: Buyurun süpürgeniz. Bu arada Çiçekli Park'a hoş geldiniz.
7: Çiçekli Park mı?
5: Evet, Çiçekli Park. Biraz uğraştık ama çiçek gibi yaptık parkın her yerini.
7: Ha, elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş. İyi de size burayı temizlemenizi kim söyledi?
9: Hiç kimse. İçimizden geldi. Severek yaptık.
5: Temizlik personeli yüzünü kameraya döner ve bağdaş kurup oturur.
7: Çocuklar, siz de hemen şöyle yanıma oturun hemen.
5: Yavuz'la Hülya temizlik görevlisinin yanına otururlar. Hafiften bir kaval sesi yükselir. Temizlik görevlisi duygulu bir ses tonuyla konuşur.
7: Köyümden bu şehre geleli 3-5 ay oldu. Belediyede temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Parkları, sokakları, kaldırımları temizliyorum. Apartmanların çöplerini topluyorum. O çöplerin içinden bayatlayıp atılmış sayısız ekmek çıkarıyorum. O ekmekleri her gördüğümde Afrika'daki, Filistin'deki ve dünyanın öbür ucundaki yoksulları hatırlıyorum. Ben de oturup ağlıyorum çocuklar.
5: Ekmek soframızın baş tacıdır. Ekmeğin kırıntısını bile israf etmemeli. Ben ekmek kırıntılarını kuşlar yesin diye duvar diplerine veya bahçe köşelerine bırakıyorum.
9: Ben kırıntı mırıntı bırakmıyorum.
8: Peki sen ne yapıyorsun?
9: Ekmeği çok sevdiğim için kırıntısını kuşlara vermeye bile kıyamıyorum. O yüzden sofrada kırıntı mırıntı bırakmadan hepsini kendim yiyorum.
8: Amca, çöplerin içinden daha başka şeyler de çıkıyor mu?
7: Çıkmaz olur mu hiç? O çöplerin içinden çeşit çeşit yiyecekler buluyorum. Onları bir güzel temizleyip paketledikten sonra hayır kurumlarına gönderiyorum. Çürümüş meyve ve sebzelere baktıkça keşke kimse ihtiyacından fazla alışveriş yapmasa diyen içimden geçiriyorum. Sizin anlayacağınız çok israf ediyor çocuklar, çok.
9: Bizim evde bir pirinç tanesi bile israf edilmez.
8: Annem her zaman tutumlu davranır. Ben anneme örnek alıyorum.
7: Sevgili çocuklar, ben insanları uyarıyorum. Sizler de uyarın. Atmayın, bağışlan diyelim. Herkesi Kızılay'a, Türkiye Diyanet Vakfı'na, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na ve bu konuda hizmet veren derneklere, vakıflara yönlendirelim.
9: Amca, profesör gibi konuşuyorsun vallahi ha.
7: Sevgili çocuğum, bazı şeyleri anlamak için profesör olmak gerekmez ha. Ben sadece ne yapabilirim diye düşündüm. Bu işi kendime dert edindim. Allah'ıma binlerce şükür, benim gibi düşünen insan sayısının hiç de az olmadığını gördüm.
8: Siz hiç merak etmeyin efendim. Yalnız anlaşılan yerlerden çöpleri toplamak yetmeyecek. İnsanları incitmeden uyaracağız. Atmayın, bağışlayın diyeceğiz. Peki çevremiz için daha başka neler yapabiliriz?
7: Çocuklar, ambalaj çöp değil, bir ham maddedir. Yeniden kazanmak mümkündür. Ambalajları ayrı toplayalım. Ha, bir de bir ürünü alırken geri dönüşümlü mü bir bakalım. Dikkat edek buna, emi.
9: Çevre ve Orman Bakanlığı'nın web sitesinde okumuştum. Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebilirmişiz. Bu şekilde 1 ton kullanılmış kağıt geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, 1 ton kullanılmış gazete kağıdı kullanıldığındaysa 8 adet çam ağacının kesilmesini önlemiş oluyormuşuz.
5: Temizlik görevlisi ayağa kalkar, diğerleri de onunla doğrulur.
7: Hay sen çok yaşa emi. Siz de bu gayreti gördükçe benim çalışma azmim daha da artıyor. Geldiğimde şehrimizi biraz daha güzelleştireyim.
5: Temizlik görevlisi sahneyi süpürerek terk eder ve film biter.
0: Nasıl oynadık ama?
7: Çok heyecan yapmadım değil mi?
9: Ya ben nasıl oynadım?
4: Maşallah, hepiniz de pek güzel oynadınız.
6: Yasanın, yönetenin ve oynayan herkesin ellerine sağlık. Selma, biraz da ses efekti versen daha inandırıcı olur. Ne bileyim işte, film parkta geçiyor ya hani. Hiç değilse bir kuş sesi falan olmalı diye düşünüyorum.
5: Hemen not alıyorum dedeciğim.
8: Kızım, bir de tatil ödülünü sen kazanıyormuşsun. Ne güzel olur.
5: Ay, inşallah anne.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer. Orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elimde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vakti.

0: sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26.sı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin nasıl ve neden su almaya başladığı, ardından nasıl alabora olduğuysa araştırılıyor. Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla 135 Alo Adalet hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını denizde buluşturdu. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, daha geniş kesimlerin ulaşabileceği yeni ve ekonomik modeli T6X için geri sayıma geçti. TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını belirttiği yeni akıllı cihazın Haziran 2027'de tüketiciyle buluşacağını açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere İbrahim suresinde yer alan Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu bir duayı hatırlatmış olacağım. Hazreti İbrahim aleyhisselam malumunuz olduğu üzere yaşamış olduğu beldede, şehirde tek başına tevhid mücadelesi vermiş, insanları tevhide davet etmiş, Allah'a ibadet ve kul olmaları çağrısında bulunmuş, tapmış oldukları putlardan uzaklaştırma gayret ve çabası içerisinde olmuş, ancak yaşamış olduğu mekanda ve çevrede muvaffak olamamış, yapma etme bırak söylemlerine karşılık yine de hakkı ve hakikati anlatmaya devam etmiş, nihayetinde insanlar tarafından cezalandırılmak istenmiş ve hazırlanan büyük bir ateşe atılmış, her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah ateşe ya naru kuni bardan ve selamen ala İbrahim, ey ateş İbrahim'e karşı serin ol ve selamet ver emri gereği, ateş Hazreti İbrahim'i yakmamış, yakamamış. Hazreti İbrahim oradan ayrılıp bugün kan gölüne dönmüş olan Filistin topraklarına gitmiş. Orada yaşarken belli bir süre sonra eşi ve yavrusuyla beraber Mekke'ye hicret etmiş. Mekke'de eşiyle yavrusunu orada bırakmış. Zaman zaman gidip gelmek üzere oradan ayrılmış ve zaman zaman ziyaretlerine gitmiş. Bu ziyaretleri esnasında Kabe-i Muazzama'yı evladıyla yavrusuyla beraber inşa etmiş ve Mekke'den tüm insanlığa hac davetinde bulunmuş. Bugün hacca giden, ümre yapmak üzere o beldelere giden insanlar kuşkusuz Hazreti İbrahim'in bu davetine ve çağrısına kulak veren insanlar olarak bu yolculuğa çıkmaya devam ediyorlar. Hayatının kısa bir özetini belki vermiş olduğumuz Hazreti İbrahim aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme'de eşi ve çocuğunu bıraktığı esnada bir duada bulunmuş. Bu dua İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinde yer alıyor. Bugün hep beraber bu duayı hatırlamış ve buradan bize verilen dersi de almış olalım inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle buyuruyor: ve اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. İbrahim şöyle dua etmişti: Rabbimiz, bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere ayeti kerimede 3 talep var duada. 3 şey istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Birincisi, yaşamış oldukları, içerisinde bulunmuş oldukları beldenin güvenli olması için dua ediyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Güvenli, huzurlu bir ortam, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır elbette. Eman vererek, güven vererek hayatı yaşamak, sürdürmek müminin, insanın, insanlığın temel sorumluluğudur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Mekke için burayı güvenli bir belde kıl duası, evet Mekke için yapılan, yapılması gereken bir duadır ama aynı zamanda bize de verilen bir mesaj ve derstir. Biz de yaşamış olduğumuz mekanları, şehirleri güvenli şehirler kılmalıyız. Huzurun mekanları kılmalıyız. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendimiz Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği, öğütlediği gibi etrafına, çevresine güven veren, huzur veren insanlar olmalıyız. Ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarla da bunu sağlamalı ve Cenab-ı Allah'tan bu konuda da yardım, destek istemeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, itiraf etmeli, kabul etmeliyiz ki bugün İslam coğrafyasının birçok şehri huzurun, güvenin, güvenliğin olmadığı

0: şehirler haline dönmüştür maalesef. Ehli küfür, soykırımcılar, Müslümanların yaşamış oldukları beldelerdeki huzuru, sağlıklı yaşamı ortadan kaldırıyorlar ama belli noktalarda ve bölgelerde de maalesef Müslümanların kendi içerisindeki çekişmeler, mezhep kavgaları ve çatışmaları bu huzurlu ortamın, güvenliğin ortadan kalkmasına neden oluyor. Mümin elinden ve dilinden güven duyulan insandır. Eyleminden ve sözünden korkulmayan insandır. Etrafına, yaşadığı mekana, hayata güven veren, huzur veren insandır. Böyle olmalıdır. Yaşadığı beldeyi huzurlu, güvenli, güvenilir bir coğrafyaya dönüştürme gayret ve çabası içerisinde olmalıdır. Yaşadığı beldeyi, şehri güvenilir, huzurlu mekanlar haline getirmek zorundadır. Bu hem kısa süre yaşayacağımız dünya hayatında bizim için önemlidir, hem de nesillerimiz, çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için kuşkusuz önemlidir. İşte yaşanılan beldenin huzurlu ve güvenli olmasını Cenab-ı Allah'tan talep etmek bize öğretiliyor bir anlamda. Ve ardından aynı konuda iki talep dile getiriliyor. Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına, insanları putlardan uzaklaştırmaya çalışmak için adeta hayatını vakfetmiş olan, canından vazgeçmiş olan bir insan olmasına rağmen Hazreti İbrahim diyor ki, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kendini de ifade ediyor. Biz bazen çocuklarımız için istediğimiz iyilikleri, güzellikleri dile getirirken kendimiz için talepte bulunmayı unutup ihmal edebiliyoruz. Bakın, bir peygamber sadece çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut demiyor. Beni de putlara tapmaktan uzak tut Rabbim diyor. O yüzden yetişkin bir birey de olsak kendimizi geliştirmeye, gelişmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz noktayı korumak için Rabbimizin yardım ve talebini istemeye devam etmeliyiz. İmanımızı koruyabilmek, istikametimizi koruyabilmek, çizgimizi koruyabilmek, tevhid anlayışımızı koruyabilmek, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her türlü duygu ve düşünceden arınıp salim, selim bir halde hayatımıza devam edebilmek için Rabbimizin yardımını, desteğini kendi adımıza hep istemeliyiz. Ama tabii ki sadece kendi adımıza değil, aynı zamanda neslimizi hayırlı bir nesil bırakabilmek için, çocuklarımızın İnanç sahibi nesiller olarak ömrünü, hayatını sürdürebilmeleri için de Rabbimizden her an yardım isteyen insanlar olmalıyız. Bakın, peygamberler çocuklarını yetiştirirken onlar için Cenab-ı Allah'tan yardım ve destek talep ediyorlar. O yüzden biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar psikolojik, sosyolojik hakikat ve gerçeklere dikkat edersek edelim, pedagojinin bütün gerekliliklerini yerine getiriyor olursak olalım, çocuklarımızın eğitimi, öğretimi, istikametlerinin sağlanması, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmeleri için her daim Rabbimizin yardımını dilemek nebevi bir yöntemdir. İşte Hazreti İbrahim bu duasında hem kendisi hem de evladının tevhid üzere bir hayat sürebilmeleri ve şirkten uzak durabilmeleri için Cenab-ı Allah'tan yardım istemişlerdir. Rabbim bizi de neslimizi de şirkten uzak eylesin. Ve Cenab-ı Allah yaşamış olduğumuz beldelerimizi, ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm İslam coğrafyasını huzurun, güvenin olduğu mekanlar haline dönüştürsün inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya

vardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere
İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak, ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, İnsanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslüman'ın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakta kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa, babalarının yanına gelip de
ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali, kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz üç defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir," cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi: "Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır: "Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur." Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kanımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26.sı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin nasıl ve neden su almaya başladığı, ardından nasıl alabora olduğuysa araştırılıyor. Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla 135 Alo Adalet hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denizde buluşturdu. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, daha geniş kesimlerin ulaşabileceği yeni ve ekonomik modeli T6X için geri sayıma geçti. TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını belirttiği yeni akıllı cihazın Haziran 2027'de tüketiciyle buluşacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

Efendim Diyanet Radyo'dasınız. Gün Yas programında sizlerle bir aradayız. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram, alemlere rahmet, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed.

hayırlı olsun. Bizleri bir araya getiren, bu bölümde de sizlerin huzuruna getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Günyaz programı başladı. Efendim, bestelerimiz Gül.

0: sonsuz hamdü senalar olsun. Günyaz programı başladı. Efendim, bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun. Hoş geldiniz programımıza. Efendim, programı bizlerle birlikteler. Kimler peki? Ut bizlerle birlikteler. Samet Korkut kardeşim bizlere eşlik edecek. Samet Korkut kardeşim bizlere eşlik edecek. Sevinç Hanımefendi, genel yayın yönetmenimiz Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Kendisinin de selamlarını sizlere iletiyorum ve her bölümde olduğu gibi kıymetli sanatkarımız Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte. Üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim'cim.
0: Bir haftanın aranın ardından yine Diyanet Radyo'da Günyaz programında izleyicilerimizle birlikteyiz.
1: Şükür nasılsınız? Şükür kavuşturana elhamdülillah, şükürler olsun. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Allah'ın izniyle günlük hayatımızda koşturmaca devam ediyor. Dersler bir yandan, talebeler bir yandan. Radyo programı içinde buraya gelmek bir nevi bana bir dinlence oluyor.
0: Zor olmuyor mu hocam?
1: Yani zorluğu tabii ki var ama muhabbet tarafı muhabbet, daha fazla.
0: Kesinlikle.
1: Zevk alarak yaptığımız için yorucu niteliği yok diyelim.
0: Şimdi programımızda kıymetli bestekarlarımızdan, sanatkarlarımızdan bahsediyoruz. Bir nevi onları manevi olarak programımıza konuk alıyoruz.
1: Elbette.
0: Biz bilmiyoruz. Ben bilmeden giriyorum programa. Ben çok şeyler öğreniyorum. Siz de bilgi birikimlerinizi bizlere aktarıyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Bir tazelenme oluyor aynı zamanda.
1: Tabii ki. Duyduklarımızı, okuduklarımızı aktarırken biz de tazelemiş oluyoruz. Bir üzerinden geçiyoruz bilgilerimizin. Benim için de çok faydalı oluyor herkese.
0: Bir nevi meşk meclisi gibi oluyor aslında Günyaz programı, öyle değil mi? Hazır meşk meclisi demişken programımızı hemen başında.
1: Evet.
0: Bugünkü kimi işleyeceğiz, hangi sanatkarımızı işleyeceğiz onu daha konuşmadan evvel.
1: Evet.
0: Hemen güzel bir eserle
1: tabii
0: başlayalım mı? Hangisini okuyalım?
1: Hazreti Hüdayi'nin güftesi. Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek, Acama Şiran makamındaki halini seslendirelim işte.
0: Allah Allah, buyurunuz efendim.

0: ve Aziz Mahmut Hüdayi camilerinin imamlığını yapan Saim Efendi. Tabi ebruculuk başta olmak üzere biraz evvel saydığım gibi ciltçilik, fotoğrafçılık, tesbihçilik gibi önemli eserler de bırakmış Mustafa Düzgünman'ın. Biz bugün musiki işin aslından ağırlıklı olarak bahsedeceğiz. Bestekarlığından bahsedeceğiz. Ama sanat dünyasında Mustafa Düzgünman dediğimiz zaman ebruculuğu ön plandadır. Bugünkü ebrucuların örnek aldığı, hatta talebelerinin silsile halinde kendisine bağlandığı bir isim Mustafa Düzgünman. Hayatı boyunca ebruculuk başta olmak üzere biraz evvel saydığım sanatlarda emek veren Mustafa Düzgünman, kıymetli abimiz Alparslan Babaoğlu'nun ağzından tanıdık biz Mustafa Düzgünman'ı. Evet. Onun talebesidir. Evet. Hayatta olan en önemli talebesi Alparslan Babaoğlu üstattır. Hocası hakkında şöyle bahsediyor ebruculuğu hakkında. Hocanın herhalde en çok konuşulan ve bilinen yönü ebruculuğudur. Hoca çeşitli konularda yeniliğe açık olduğu halde ebru sanatında klasik anlayışa sımsıkı bağlı kalmış ve modern uygulamalara asla iltifat etmemiştir diyor Alparslan Babaoğlu hocamız. Yani klasik ebrunun pirlerinden, geleneksel ebrunun pirlerinden. Ebru'ya hakimiyeti ve bu alandaki sanatkarlığı zirvede olan bir isim Mustafa Düzgünman. Dediğim gibi en önemli bilinen yönü ebru sanatkarlığı.
1: Evet.
0: Tabii bununla birlikte biz en önemli yönü olarak programımızda değerlendireceğimiz yönü musiki icracılığı ve bestekarlığı.
1: Şimdi önemli bir sıfat eklediniz aslında konuşmanın başında, hezarfen bir, evet, bestekar diye. Ebru gibi, işte musiki gibi birçok alanda önemli eserler bırakmış. Hatta ebru üzerine neredeyse bu ebrunun pirlerinden sıfatını da kendine hayatı boyunca yakıştırılmış diyeyim. Kendisi tabii almayacak, onun öğrencileri o silsile aracılığıyla gelmiş. Mustafa Düzgünman bir de programın ilk eseriydi. Neydi? Bir Acem Aşiran ilahiydi.
0: Neyleyeyim dünyayı eserinin güftekarı.
1: Evet, Hazreti Hüdayi'ydi. Bu sefer yine bir ezgiyle, bir ilahiyle devam edelim
0: tabii,
1: istiyoruz.
0: Tabii tabii. Hazır musiki işin aslına geçmeden, evet, evvel bu sefer onun bir bestesi. Mustafa Düzgünman'ın bir bestesi. Güftesi de kendisine ait.
1: Bu hem sefer güftesi, kendisi Hazreti
0: Hüdayi. Tabii şairliğinden de hem örnek, evet, duymuş olacağız. Kıble-i mihrabımızdır Hazreti Pir Hüdayi güftesiyle, mısra ile başlayan Acem Aşiran makamında bir bestesini seslendirelim inşallah.
1: Dinleyelim.
0: Tabii.

0: Gülniyaz.
1: Efendim cello'da Yiğit Ateş, kanunda Emin Bayram, Ud'da Hüseyin Yıldız o güzel icrasıyla da Doktor Agah Terzi'den dinledik bu güzel Acema Şiran ilahiyi. Programımızda Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz Diyanet Radyo'da. Efendim programın aşağı yukarı yarısına gelmiş bulunuyoruz bu bölümün. Kaçırdık diye üzülmeyin efendim. Programımızın bütün bölümlerini Diyanet Radyo'nun internet sitesinde arşiv programlar bölümünden takip edebilirsiniz. Hazır internet demişken bir kere daha hatırlatalım diğer bölümlerde olduğu gibi. Efendim Diyanet Radyo'larının, Risalet Radyo'nun, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyo'nun sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Neden? Gülniyaz programı gibi diğer programlarımızın da afişlerin altına yazdığınız yorumlar bize için kıymetli birer geri dönüş oluyor. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, takiplerinizi esirgemezseniz bizleri de mutlu edersiniz ve programlarımızda da yön vermiş olursunuz. Bir nevi bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra programımızda Mustafa Düzgünman bestekarımız, sanatçımız hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Acema Şiran bir ilahi dinledik. Evet, kıymetli evet. Üstadım sizden ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Mustafa Düzgünman'ın bestesini seslendirdik. Mustafa Düzgünman önce icracılıkla başlıyor musikiye.
1: Evet.
2: Döneminde çok önemli bir isim olan Hafız Eşref Ede'den musiki zevkini aldığı söylenir. Hakeza Hafız Muhittin Tanık'tan ve Rıfai Derya Şeyhlerinden, Hayrullah Taceddin Yalım Efendi'den ve Hüsnü Saner gibi kıymetli hocalardan istifade etmiş bir isim. Mustafa Düzgünman'la ilgili elimizde çok bilgi var. Benim de hatta Mustafa Düzgünman hakkında bir makalem de var. Yayınlanmış makalelerimden birisi de Mustafa Düzgünman Besteleri diye. Bu elimizdeki bilgiler çok olunca kendisi hakkında kendi ağzından anlatılmış beyanları da var. Bilhassa TRT2'de yayınlanmış Sanatımızdan Portreler diye kendi ismine yapılmış bir program var.
1: Evet.
2: Orada kendisi nasıl musikiye başladığını şu sözlerle ifade ediyor. Babam Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin caminin imam hatibiydi. Tabii biz de o muhitte yetiştiğimiz için camide musiki muhakkak lazımdır. Oradan bir merak uyandı. Ezan okumak, müezzinlik etmek derken dini musikiyi çok merak ettim. O zaman da mızıkalı Hafız Muhittin Efendi vardı. Ondan ders aldım. Bunlardan dini eserler öğrendim. Mevlid tevşihlerini, Ramazan ilahilerini bu şekilde öğrenerek epey yol almış oldum diye kendi ağzından bu üstadlardan, biraz önce saydığımız Hafız Eşref Ede'den, Muhittin Tanık, Hayrullah Taceddin Yalım gibi isimlerden ders aldığını kendi beyanından anlıyoruz. Aynı zamanda meşhur, geçtiğimiz yıllarda vefat eden meşhur neyzen Niyazi Sayın'ın da yakın arkadaşıydı.
1: Evet.
2: Birlikte meşk etmiş, önemli dostluğu olmuş bir isimdi Mustafa Düzgünman. Niyazi Sayın da Mustafa Düzgünman'dan şöyle bahsediyor kısaca. O röportajı da ben yaptım. Rabbim nasip etti.
1: Eyvallah.
2: 2015 senesinde yapmış olduğum bir röportaj. Mustafa Düzgünman hakkında neler söylemek istersiniz diye ben soru yönelttim Niyazi Sayın hocamıza. Kendisi

0: meclisine bu güzel dosta vesile olmuş.
1: Tabii.
0: Rabbim her ikisine de rahmet etsin inşallah diyoruz ve önümdeki notlarda kıymetli üstadım, yine Mustafa Düzgünman güftesi ve bestesi benim sevdiğim makamlardan bir tanesi. Böyle bir şey var mıdır gerçekten? Mesela Eviç makamı, Kürdeli Hicazkar makamı, bu ikisini çok severim. Bu insanda uyandırdığı bir şeyden mi kaynaklıdır bilmiyorum ama sıradaki eser Eviç İlahi, evet. Öyle değil mi?
1: Tabii. Şimdi makamlar insanlar üzerinde farklı tesirler bırakabilir. Mesela Nihavend makamı sende huzur ve neşe uyandırırken bende hüzün de uyandırabilir.
0: Aynı hani, makam farklı tabii, etkiler bırakıyor.
1: Yani bir makamın kişiler üzerindeki etkisini genel olarak sınıflandırmak bir yere kadar geçerli. Ama mesela Kürdili Cazkar makamını sen kendi fıtratına yakın bulabilirsin, Eviç makamını da. Bu sana huzur verebilir. Bu da senin Bezmeles'teki duyduğun sesle alakalı, ne hissettiğinle alakalı.
0: Bakalım dinleyenlerimizde evet, nasıl etki bırakacak. Eviç makamında güzel bir ilahiyle programımız devam ediyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bestesi ve güftesi Mustafa Düzgünman'a ait. Derdimin dermanıdır Hazreti Pir Efendimiz diyor. Doktor Agah Terzi'den dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Gülniyaz programının artık sonlarına geliyoruz. Eviç bir ilahi dinledik. Eviç makamında bir ilahi, Doktor Agah Terzi yorumuyla programımızda Mustafa Düzgünman üstadımızı, kıymetli bestekarımızı Hezarfen diye niteledi Doktor Agah Terzi. Mustafa Düzgünman'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Artık programımızın sonlarına doğru geldik. Toparlarsak Mustafa Düzgünman'ın hakkında söyleyeceğimiz, sanat hayatıyla, bestekarlığı ile alakalı söyleyeceğimiz neler vardır efendim?
2: Tabii birkaç başlık altında kısaca özetlemeye çalışayım. Bestelerini seslendiriyoruz Hazret'in. Bestekarlık yönünü şöyle değerlendirebiliriz. 20'ye yakın eser listesi var. Ancak ben yapmış olduğum çalışmada bunların 10 tanesine ait nota bulabildim. Tekrar notayı aldık. Eksik olanları röportajlardan, ses kayıtlarından elde etmeye çalıştık. 10 eserinin notası günümüze ulaşmış. Çalışmamda da bunları belirttim. Bununla birlikte bestekarlığı ve musiki icracılığının yanında tesbihçiliği de çok meşhurdur. Tesbih ve tesbihçilikten çok iyi anlattığını, bir tesbihin hangi malzemeden yapıldığını ilk görüşte anladığından bahseder. Tesbihin ipinin bükülmesinden, bal mumulanmasına, imamedeki düğümün atılmasına kadar üstün bir maharetli bir kişi olduğunu bahsederler Mustafa Düzgünman'ın. Hakeza fotoğrafçılık yönü de çok önde olan bir isimdi. Bugünkü gibi makineler, işte mercekli makineler o
1: dijital
2: zaman mümkün değil.
1: Dijital ortam yok, tabii. Analog var.
2: O zaman eski tarz körüklü ve içine bir hipermetrop mercek yerleştirilmiş tahta bir kutudan oluşan fotoğraf makinesi.

0: makinesiyle İstanbul'daki ve Bursa'daki cami, medrese, türbeler ve o türbelerdeki tüm yazıların, hatların, fotoğraflarını o devirde henüz fotoğraf makinesi icat edilmemişken bu teknolojiyle çekmiş ve üstün kalitede çekmiş ve günümüze bu fotoğraflar ulaşmış. Şase tabir edilen bir emisyonlu cam üzerine kayda almış bu fotoğrafları. Bu da çok önemli bir hizmet. Birçok ansiklopedide, belgede o üstadın çektiği fotoğraflar sergilenmekte. Hakeza ciltçi, yani askerlik dönemini ifade ederken Harbiye'de karargah matbaasında mücellitlik yaptığı için oradan da ciltçiliği çok sağlam bir cilt üstadı. Yaptığı kitap kaplarının çoğu da meşhur olmuş. Yani bu Mustafa Düzgünman cildi diye de
1: imza mahiyetinde değil mi yaptığı şimdi?
0: Bir de en başta bahsettik ama sonra bahsetmeye fırsat bulamadık. Türbe darlığı çok önemli. 20 yıl kadar Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin dergahında türbe darlık yapmış. Neden türbe dar olmak istediğini de kendi ifadesiyle şöyle anlatmış Mustafa Düzgünman. Ben onun muhitinde yaşadığım, yetiştiğim için ona zahiren bir muhabbetim vardı. Fakat bende daha genç yaşlarda bir tasavvuf merakı, zevki belirmeye başladığı zaman Hazreti Hüdayi'nin divanında söylediği sözleri o zaman anlamaya başladım. Ondan evvel anlamıyordum. Bu bir tasavvuf kaidesidir. Onun üzerine gördüm ki Hazreti Hüdayi bir derya, onun söylediği nutuklar Kur'an'ın özü. Hayran oldum, aşık oldum, onun için hizmet edeyim diye bu türbedarlığı seçtim diye mesleğini neden seçtiğini, Aziz Mahmut Hüdayi'ye hizmet için bu görevi seçtiğini bahsediyor. Tabii edebi yönü de var. Birçok şiiri var kendisinin ele aldığı. Bir Ebruname isimli bir şiiri de var. 20 kıtadan oluşan bir şiiri var. Bundan da bir dörtlük okumak isterim.
1: Lütfen buyurun, estağfurullah.
0: Ebru'daki görünen şu nükuşata iyi bak. Şunat-ı ilahidir sıfatından ayan hak. Nakş-ı sun'un pertevinden hubb-u rahman aşikar. Ruyetullah sırrıdır bu, müsemmadır her varak. Tabi üstadın bu dörtlüğü gibi 20 kıta var. Ben bir tanesini seslendirmeye çalıştım. Genel olarak toparlarsak şair, musiki şinas, türbedar, ciltçi, fotoğrafçı, bestekar, tesbihçi gibi birçok vasıfları olan Hazerfan Mustafa Düzgünman sanata damgasını vurmuş, birçok talebe yetiştirmiş. Günümüzde de bir ekol olarak Ebruları talebeleri tarafından yapıla gelen çok önemli bir isimdi.
1: Rabbim gani gani rahmet etsin.
0: Amin.
1: Ne güzel eserler bırakmış geriye, fotoğraftan Ebru'ya kadar, ciltlerden efendim söyleyeyim hat sanatına kadar, şiirlerinden bestelerine kadar. Ama bir şey söylediniz, 20 kadar eseri olduğu biliniyor ama 10 tanesi günümüze ulaşmış, evet, diye söylemiştiniz. Ne kadar dramatik geldi bana. Fotoğrafçılıkla ilgileniyor, ciltlerle ilgileniyor, tesbihlerle ilgileniyor. Aslında arşiv yönü, bir şeyler geleceğe devam etsin, sonraki nesiller de görsün diye uğraşırken bestelerinin yarısı günümüze ulaşabilmiş. İnşallah diğer yarısına da bir İnşallah. Gün bir arşivden ulaşabiliriz.
0: Aslında kendisi okumuş, kasetleri evet. okumuş. Ancak daha sonra, vefatından sonra bu kasetlerin bir kısmı kayıp.
1: Evet.
0: Yani seslendirdiği kasetler bir kısmı kayıp. Elimize geçen kayıtlar ancak bu kadar.
1: Belki de birilerinin arşivinde. Belki kim de. Bilir belki, belki de o kişi gün yaz programını dinliyordur da belki de açığa çıkarır inşallah,
0: evet,
1: diyelim.
0: İnşallah.
1: Bu güzelliklerden, bu üstadların ortaya koyduğu eserlerden istifade edebilelim. Efendim, İstanbul deyince Üsküdar ayrı tutulmaz. Üsküdar deyince de Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinden ayrı tutulmaz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin de türbedarı Mustafa Düzgünman üstadımız, bestekarımız, işte bu son eserimizde, sizlere veda edeceğimiz eserimizde bir araya bir kere daha geldiler. Güftesi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine ait, bestesi Mustafa Düzgünman'a ait bir Nihavent ilahiyle Günyaz programında sizlere veda edeceğiz inşallah. Sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek en büyük dualarımızdan bir tanesi efendim. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar sizlere eşlik etme gayretindeydim. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Utta Hüseyin Yıldız, kanunda Emin Bayram, cello'da Yiğit Ateşi dinledik. Teknik masada sesimizi sizlere Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Onların da sizlere selamları var. İletmiş olalım. Doktor Agah Terzi'nin o güzel icrasıyla Gün Yaz programını noktaladık. Ayrıca verdiği birbirinden önemli, kıymetli bilgiler için de kıymetli sanatkarımıza, sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde yeniden bir arada olabilmek duasıyla. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! Bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkârım eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26.sı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin nasıl ve neden su almaya başladığı, ardından nasıl alabora olduğuysa araştırılıyor. Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla 135 Alo Adalet hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denizde buluşturdu. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, daha geniş kesimlerin ulaşabileceği yeni ve ekonomik modeli T6X için geri sayıma geçti. TOK Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını belirttiği yeni akıllı cihazın Haziran 2027'de tüketiciyle buluşacağını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 15. Kalbini şarj et. Kalbin boşaltılmaya, arınmaya, temizlenmeye ihtiyacı olduğu gibi şarj edilmeye, takviye edilmeye de ihtiyacı vardır. Bunu bizzat yaşadığım bir olay üzerinden anlatayım. Bir gün bazı ihtiyaçları almak üzere markete gitmek için evden çıktım, arabaya bindim. Anahtarı çevirdiğimde araba çalışmadı. Ekranda sistem uyarısı verdi. Birkaç defa daha denedim ama çalışacak gibi durmuyordu. Eve gelip internetten biraz araştırma yaptım. Birkaç farklı sebep zikrediliyordu. Bunların başında akünün boşalmış olması geliyordu. Aşağıya inip tekrar arabaya gittiğimde arka koltuğun üstündeki iç lambanın açık olduğunu gördüm. Bunun aküyü boşaltmış olabileceği ihtimali ağır bastı. Arkadaşlara yazarak akü şarj kablosu olan ve şarj etmeyi bilen birinin olup olmadığını sordum. Fakülteden bir arkadaşım hemen her meselede olduğu gibi bu meselede de imdadıma yetişti. Akşam vakti karanlıkta arabanın aküsünü şarj ettik, araba çalıştı. Demek ki akü tam bitmemiş, ölmemişti ama açık kalan lamba sebebiyle boşalmış, zayıflamıştı. Basit ve sıradan gibi görünen bu olay bana başka şeyleri çağrıştırdı. İnsanı bir arabaya, kalbi de bir aküye benzetebiliriz. Kimi kalpler vardır, ölmüştür. Bu ölü kalpleri canlandırmak, harekete geçirmek mümkün değildir. İnkarcılığı meslek edinmiş kimselerin kalpleri böyledir. Bunlar hakkında Rabbimiz şöyle buyurur. İnkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Hazreti Musa zamanındaki İsrailoğullarından söz eden bir ayet, onların bir mucizeye gözleriyle şahit oldukları halde bundan etkilenmediklerini belirtir. Ölmüş bir kimse gözlerinin önünde diriltildiği halde kalpleri yumuşamadı. Allah da onlar hakkında şöyle buyurdu. Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Kimi kalpler de vardır, hastadır. Bunlar münafıkların kalpleridir. Onlar iyiliği kötülük, kötülüğü iyilik olarak bilirler. Daima bozgunculuk yapma fırsatı kollarlar. Kendilerine bozgunculuk yapmayın, iyi insanlar olun denildiğinde ne bozgunculuğu, biz ıslah edicileriz derler. Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır. Kimi kalpler vardır, onlar ölmemiştir ama bir takım yanlışlar sebebiyle o kalpteki imanın gücü zayıflamıştır. Artık o kalp kişiyi iyilik ve hayır yapma konusunda harekete geçiremez olmuştur. İşte bu kalbin sahibi, kalbi capcanlı olan ve başkalarına da canlılık temin edebilecek olan bir güzel kimseyle karşılaşır da, ona kalbini açarsa, şarj kabloları düzgün bağlanırsa, diri kalbin sahibi şarjı bitmiş olan kalbi doldurabilir, harekete geçirebilir. Peygamberler ölmüş kalpleri diriltemez ama diri olmakla birlikte şarjı bitmiş kalpleri doldurabilir, harekete geçirebilirler. Ve nihayet her kontağı açtığınızda arabayı çalıştıran sağlam akü gibi kimi kalpler vardır. Allah lafzını her duyduğunda, Allah her anıldığında ürperir. Kur'an bunlardan şöyle söz eder. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. İşte yumuşak olan, çalışan, diri olan, dirilten kalp bunlardır. Duamız. Rabbimiz kalplerimizi ölmekten, taşlaşmaktan ve hastalıktan muhafaza eylesin. Kalplerimizdeki coşku azaldığında, imanın gücü zayıfladığında bize yeniden dinamizm kazandıracak, bizi yeniden güçlendirecek, küllenen ateşi alevlendirecek dostlar bulmayı, kitaplar okumayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan iki türlü dost edinir. Birisi her türlü çıkarlardan uzak, Allah rızası için edinilen dostluktur. Bu tür dostluklarda sadakatsizlik olmaz. Diğeri de kendi çıkarları için edinilen arkadaşlıktır. Bu arkadaşlık pamuk ipliğiyle bağlıdır. Esaslı bir arkadaşlık değildir. Zoraki arkadaşlıktır. Eğer sen çıkar gözetmeden Allah rızası için arkadaşlık kurmak istiyorsan, arkadaşının yükünü omuzla. Hiçbir zaman yüzünü ekşitme, kaşlarını çatma. Bunun yararını dünyada arama. Bunun sevabını Allah öbür dünyada verecektir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından karşılandı. Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı. Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26.sı düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Ziyaretinde çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla da görüşme yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket ettiği sırada alabora olarak batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin nasıl ve neden su almaya başladığı, ardından nasıl alabora olduğuysa araştırılıyor. Yeni adli yılın başlamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni uygulamayı duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla 135 Alo Adalet hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını denizde buluşturdu. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, daha geniş kesimlerin ulaşabileceği yeni ve ekonomik modeli T6X için geri sayıma geçti. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, mevcut modellere göre çok daha uygun fiyatlı olacağını belirttiği yeni akıllı cihazın Haziran 2027'de tüketiciyle buluşacağını açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarif ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Somuncu Baba Hazretlerinin diyarına, Aksaray'a doğru yola çıkıyoruz. Aksaray'da Allah nasip ederse Ulu Cami-i Şerif'ini sizlerle birlikte ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Osmanlı Tahrir defterlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Camii adıyla geçen bu muhteşem yapı Ulu Camii adını sonradan almış. Cami-i Şerif'in banisi ve yapım tarihi hakkında farklı görüşler var. Bazı araştırmacılara göre Anadolu Selçuklu eseri sayılan yapının ilk defa Sultan 1. Mesud zamanında, yani 1116-1155 yılları arasında inşa edildiği ve 2. Kılıç Arslan döneminde, yani 1155 ve 1192 yılları arasında onarıldığı kabul edilmekte. Cami-i Şerif'in minberi bu ilk yapıdan kalmış. Üzerinde minberin ve yapının mimarı Hoca Nüştegin el-Cemali'nin ismi yazılı. Günümüzde Aksaray Müzesi'nde bulunan kitabeye göre yapı Mimar Firuz tarafından Karamanoğlu 2. Mehmet Bey zamanında Hicri 811 yılında yenilenmiş. Bazı araştırmacılar ise vakfiyelere dayanarak yapının inşasına Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında başlandığı ve oğlu 2. İbrahim döneminde Hicri 834 yılında tamamlandığı, ayrıca minberin de 2. İbrahim tarafından bir Selçuklu yapısından getirildiği ileri sürülmekte. Hicri 1118 yılında bir minare eklenen bu muhteşem yapı, 1883 yılında onarım, yani tadilat geçirmiş. 1901 yılında yapının batı tarafına bir şadırvan ilave edilmiş. Cami-i Şerif 1925 yılında mühendis Salih Bey tarafından esaslı bir onarımdan geçirilmiş. Bu onarım sırasında özellikle batı cephesi ve taç kapıda değişiklikler yapılmış. Minaresiyle şadırvanı yeniden inşa edilmiş. Yapı son olarak 1980 yılında tamir edilmiş ve üst örtüsü yenilenmiş. Çok ayaklı cami tipinde inşa edilen bu muhteşem yapı, kareye yakın dikdörtgen plana sahip. Kesme taştan inşa edilen Cami-i Şerif'in cephe duvarları batı yönünde 5, kuzey ve güney yönlerinde 3'er payanda ile desteklenmiş. Yapının kuzey-batı yönünde dikdörtgen planlı bezirhane, batı cephesinin güneyinde bugün kitap satış yeri olarak kullanılan dikdörtgen planlı bir mekan yer almakta. Bu birimlerin hangi tarihte yapıldığı maalesef bilinmiyor efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in aydınlatılması cephelere açılan dikdörtgen formlu pencerelerle sağlanmış. Belli bir düzen göstermeyen pencereler batı ve güney cephelerinde iki sıra, kuzey ve doğu cephelerinde tek sıra halinde ele alınmış. Güney ve doğu cepheleri sağır sivri kemerlerle şekillenmiş ve pencereler bu kemerler içine yerleştirilmiş. Yapının batı ve kuzey cephelerinde birer giriş bulunmakta. Ana giriş batı cephesinde ve bezemesiyle diğer cephelerden ayrılmış durumda. Cephenin ortasında yer alan taç kapı dikdörtgen formlu ve cepheden taşkın biçimde ele alınmış. Mukarnaslı kavsaraya sahip sivri kemerli girişin iki yanında birer niş görülmekte. Bu düzenlemelerden altta yer alanında mukarnaslı bir niş ve bunun üzerinde yatay yerleştirilmiş boş bir kartuş bulunmakta. Kıymetli dostlar, yapı iç mekanda birbirine sivri kemerlerle bağlanan 12 paye ile 25 birime ayrılmış. Bu birimlerin üzeri mihrap önünde ve müezzin mahfilinde kubbe, diğer birimlerde tonozla örtülü. Tonozlar, girişte kilit taşı, süslü kaburgalı tonoz, diğer birimlerde çapraz tonoz şeklindedir. Mihrap önünde yer alan kubbe kıvrımlı kemerler üzerine oturmaktadır. Geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Kubbe eteğinde ve eksenlerde birer adet yuvarlak niş görülmektedir. Bu nişlerin önceden pencere açıklığı olduğu ve örülerek kapatıldığı düşünülüyor efendim. Ayrıca müezzin mahfili önündeki kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmış. Bu birimin kuzeyinde mukarnaslı tonoz bulunmakta. Yapının kuzeyi iki kat halinde düzenlenmiş. Mahfile çıkış yapının batı duvarına bitişik ahşap merdivenle sağlanmış. Kuzey cephesinde de
bir dehlizle mahfile geçişi sağlayan bir kapı yer alıyor. Güney duvarının sağ kıble köşesinde sonradan örülmüş bir kapı açıklığı görülmekte. Sevgili dostlar, yapının süsleme açısından en önemli kısmı ahşap minberidir. Selçuklu döneminin özgün örneklerinden biri olan minber, kündekari tekniğiyle yapılmış, sedef kakma ve kabartma süslemelerle değerlendirilmiştir. Bitkisel ve geometrik motiflerle bezenen minberin kapı kanatları ve korkuluklarında Selçuklu sülüsüyle yazılmış bazı sureler vardır. Güney duvarının ekseninde yer alan alçıdan yapılmış mihrap son dönem eseridir. Dikdörtgen çerçeveli mihrap, üstte dilimli bir kemer ve içinde mukarnas kavsaralı nişten meydana gelmektedir. Nişin iki yanında birer kabara bulunmaktadır. Kıymetli dostlar, 1925 yılında yapılan onarımlar sırasında yenilenen minare, Cami-i Şerif'in güneybatısında yapıdan bağımsız şekilde ele alınmıştır. Kesme taştan minarenin kürsü kısmı altıgen planlı, gövdesi çokgen formludur. Çift şerefeli olan minare üstte konik bir külahla sonlanmaktadır. Kıymetli dostlar, geçirdiği tamirler neticesinde dış cephesinde bir takım değişiklikler yapılan Aksaray Ulu Cami-i Şerifi, iç planı ile özgünlüğünü hala korumaya devam etmektedir. Cenab-ı Allah bu muhteşem yapıda ibadet edebilmeyi ve bütün ulu camileri ziyaret edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önce

neden tanıyor onu? Çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağa bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan iki türlü dost edinir. Birisi her türlü çıkarlardan uzak, Allah rızası için edinilen dostluktur. Bu tür dostluklarda sadakatsizlik olmaz. Diğeri de kendi çıkarları için edinilen arkadaşlıktır. Bu arkadaşlık pamuk ipliğiyle bağlıdır. Esaslı bir arkadaşlık değildir. Zoraki arkadaşlıktır. Eğer sen çıkar gözetmeden Allah rızası için arkadaşlık kurmak istiyorsan, arkadaşının yükünü omuzla. Hiçbir zaman yüzünü ekşitme, kaşlarını çatma. Bunun yararını dünyada arama. Bunun sevabını Allah öbür dünyada verecektir.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Girne açıklarındaki gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları 3. gününde de sürüyor. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimliği açıklandı. Kayıp 20 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Facianın ardından geminin kaptanı ve aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştı. Katiller sürüsü İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.462'ye yükseldi. İşgalcilerin Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaralı sayısı da 174.509'a çıktı. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye çıktığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında 21.011 güvenlik personeli görev yapıyor. FETÖ'yle mücadele sürüyor. Örgütün güncel bilişim yapılanmasına operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Diyanet Akademisi'nde eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Ataması yapılan aday din görevlileri ile yüksek ihtisas kursiyerleri yeni eğitim dönemine girdi. Akademide ilk dersi ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İshak Demir verdi. Demir, doğru dini bilgiyi topluma aktaracak olan hocalara görevleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Denizlerde av yasağı sona erdi. Sezon dualarla açıldı. Balıkçılar aylar süren hazırlığın ardından vira bismillah diyerek denize açıldı. Denizdeki bolluk tezgahlara da yansıdı. Palamudun tanesi 150

0: liradan satışa sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 30, Eskişehir 31, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 24 ve Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Gümülcine 32, Lefkoşa 36, Girne 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Yeşilçam filmlerinin efsane oyuncusu Kenan Pars, 2008 yılında 88 yaşında vefat ediyor. Asıl adı Kirkor Cezveciyan olan sanatçı, o isim sadece kimlikte kaldı. Ben orta yaştakilerin bile benim filmlerimle büyüdüğü Kenan Pars'ım diyor. Gayrimüslim olduğu bilinen Kenan Pars'ın Dolmabahçe Sarayı'nda hat sergisi açması, Besmele-i Şerif, Kelime-i Şehadet, Allah lafızlarından oluşan levhalar üzerinde boncuk işlemeleriyle hat sanatının icrası pek çok kişiyi hayrete düşürmüştü. Kendisiyle röportaj yapan gazetecinin, "Siz gayrimüslimsiniz, bu ilginiz nereden kaynaklanıyor?" sorusuna hayret eden Kenan Pars, "Ben bu ülkenin evladıyım. Üsküdar'da doğdum. Zonguldak'ta 1,5 yıl kaldıktan sonra ailemle İstanbul'a döndük. 83 yıllık Bakırköylüyüm. Müslüman bir ülkede yaşıyorum. İslam'ın her şeyi bana ait. Allah'ı da, peygamberi de, yazısı da, çizgisi de bana ait. Ben bundan uzak duramam." cevabını veriyor. Arapça bilmeden hat sanatına başladığını, hat sanatına başlarken kimseden destek almadığını, hatta "ne anlarsın sen bunlardan" diyerek karşı çıkanların da olduğunu belirten Kenan Pars, İslam'a olan ilgisinin askerde yaşadığı bir hatırasıyla meydana geldiğini naklediyor. "Ben askerliğimi Balıkesir'de yaptım. Ali adında bir subayın emir eriydi. Askerde marangozhanede kalıyordu. Bir gün subayın eşi, "Sizin de paskalyanız yaklaşıyor. Neler yaparsınız bayramda? Evde neler yaparlar? Kırmızı yumurta, piyaz, uskumru dolması, paskalya çöreği mutlaka yaparsınız değil mi?" dedi. Tedirginlikle kadını dinledi. Paskalya geldi çattı. "Ailemden uzaktaydım ve onları özlüyordum. Ali subay bana, "Gel bir aile yemeği yiyelim" dedi. Ben de gittim. Masa hazır. Kırmızı yumurtalardan piyaza, uskumru dolmasına, paskalya çöreğine kadar her şey masada vardı. Paskalya çöreğinin Balıkesir'de bulunması mümkün değildi. Muhtemelen İstanbul'dan getirtilmişti. Tüylerim ürperdi, gözyaşlarımı tutamadım. Anladım ki o güne, yani 20 yaşına kadar hep ters düşüncelerle büyümüştüm. O gün bambaşka biri oldum. Bir Müslüman bayramımı biliyor ve bayramımı kutluyordu. Ben de Müslüman olmasam da İslam dini adına bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ve kulaktan dolma olarak duyduğum kelime-i şehadeti öğrenmek istedim. İslamiyet'i öğrenmeye çalıştım. Mezardaki tabelada bundan sonra ha Müslüman ha Hristiyan yazsın benim için hiçbir şey fark etmez. Ben Hristiyanım ama Hazreti Muhammed'i niye inkar edeyim? 1,5 milyar insan onun arkasından gidiyor. Ben Müslüman bir ülkede yaşadığım için İslam'ın her şeyi bana aittir. Hiçbir şeyini benden alamazsınız. Üstelik kızım bir Müslümanla evli. Ben de İslamiyet'e biraz yakınım. Sonuçta bu coğrafyanın çocuğuyum. Niye birbirimize ters bakalım? Arnavut'u, Laz'ı, Türk'ü, Çerkez'i karışmışız birbirimize. Aynı toprağa ayak basıyoruz. Aynı bayrağın altındayız. Başka seçenek yok. Birbirimizi sevmeliyiz. Evet, bu sözler merhum Kenan Pars'a ait. Söze ne hacet? İnsanları kendi konumlarında kabul ettiğinizde aslında onlar da sizi kendi dünyalarında kabule başlıyorlar. Lisan-ı hal ile yapılan şey, lisan-ı kal, yani dille yapılana tercih edildiği bir vakadır. Değer atfederseniz muhatabınıza, siz de değer görürsünüz muhatabınızca.

0: Salı. Hicri takvime göre Salı. Hicri takvime göre 19 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 19 Ağustos 1442. Tarihte bugün Haydarpaşa Medine Hicaz demir yolu açıldı. 1908. İkinci Dünya Savaşı başladı. 1939. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin ebedi yurdu. Cennet. Dünya ve hayat geçicidir. Ebedi ahiretse cennet veya cehennem hayatı olacaktır. Kur'an ve hadislere göre cennet, arzu edilen her şeyin bulunduğu, sonsuz mutluluk ve huzurun hakim olduğu, bedensel ve ruhsal mükemmelliğin yaşandığı ebedi bir yerdir. Müminlerin en büyük arzusu cennettir. Allah'ın vaadi olan cennet, iman eden ve salih amel işleyenlere, özellikle de doğru sözlü, emanete riayet eden, merhametli ve iyiliksever müminlere verilecektir. Müminler, meleklerin karşılamasıyla cennete girecek, yorgunluk ve hastalık bilmeden diledikleri gibi yiyecek ve içecekler, kin ve nefretten arınarak kardeşlik içinde yaşayacaklardır. Dünyadakilerden farklı, üstün nitelikte yiyecek ve içecekler tüketeceklerdir. Cennete giden yol, iyilikler yapmakla, mazlumları korumakla, sevgi ve hoşgörüyle kazanılabilir. Cennetin varlığı, dünyadaki sıkıntıların ve imtihanların sonsuz bir mükafatı olduğunu gösterir. Bir hadis. Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programıyla yeniden birlikteyiz. Bugün fark edilmediğinde birçok sorunun zeminini oluşturabilecek bir konuyu ele alacağız. Ebeveynin çocuğundan beklentileri ve bu beklentilerin çocuğun iç dünyasında oluşturduğu görünmez yükü konuşacağız. Çünkü bazen bir çocuğun en büyük ağırlığı sırtındaki çanta değil, annesinin ve babasının kalbindeki beklentidir. Bir çocuğun en temel ihtiyaçları nelerdir diye soracak olursak, görülmek ve kabul edilmek diye cevaplandırabiliriz. Çocuk şunu hissetmek ister: olduğun halinle değerlisin. Ama ebeveynin beklentisi yüksek olduğunda, daha iyi olmalısın, daha hızlı öğrenmelisin, daha başarılı olmalısın, çocuk bu cümleleri şöyle yorumlar: böyle olmadığın sürece değersizsin. İstediğimiz gibi olursan sevilirsin. Ve bu mesajlar çocuğun ruhunda derin bir yorgunluk ve bunalım oluşturmaya başlar. Mesela bazı çocuklar neden sürekli tedirgindir? Neden hata yapmaktan korkarlar? Neden yeni bir şeye başlamadan önce kaygılanırlar? Çünkü ebeveynin veya öğretmenin sürekli yükselen beklentisi çocuğun zihninde tek bir cümleye dönüşür: ben yeterince iyi değilim. Çocuk ders çalışırken bu cümleyle yaşar. Top oynarken bununla yaşar. Kardeşiyle tartışırken bu duyguyla yaşar. Misafirlikte uslu durmaya çalışırken bu duyguyla yaşar. Bu cümle bir çocuğun omuzlarına konmuş görünmez bir ağırlıktır. Peki beklenti kötü bir şey mi? Elbette hayır. Hiçbir anne baba çocuğum kötü hissetsin diye beklenti kurmaz. Her beklentinin altında aslında sevgi vardır. Şöyle deriz değil mi? Okusun, iyi olsun, başarılı olsun, hayatta zorlanmasın. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, iyi niyetli beklenti ile ağır beklenti arasında ince bir çizgi vardır. Beklenti çocuğu geliştiriyorsa, onun önünü açıyorsa, cesaretlendiriyorsa güzeldir. Ama çocuğu yoruyorsa, hata yapmaktan korkutuyorsa, bu beklentiler çocukta ağır bir yük haline gelmiştir. Burada fark edilmesi gereken bir gerçek var: gelişim ritmi. Her çocuğun kendine has bir gelişim ritmi vardır. Kimisi hızlı öğrenir, kimisi yavaş ama derin öğrenir. Kimisi hareketlidir, kimisi sakin ve gözlemcidir, kimisi algısı ve dünyası farklı olduğu için farklı şeylerle ilgilenir. Ama yetişkin kendi ritmini çocuğa dayattığında çocuk içsel ritmini kaybetmeye başlar. İşte o zaman davranışlar da bozulmaya başlar. Kaygı artar, motivasyon düşer. Çünkü çocuk şunu hisseder: ben yeterince iyi değilim. Bazen bir anne şöyle der: çocuğum çok dağınık, her şeyi döküp saçıyor. Ne zaman dikkatli olacak? Bu tür cümleler defalarca kez tekrarlandığında çocuk artık davranışı düzeltmeye çalışmak yerine şunu düşünmeye başlar: ben zaten dikkatsizim, ben zaten hep dağınığım. Yani çocuğun kimliği yetişkinin beklentisiyle, cümleleriyle şekillenmeye başlar. Ama bazı çocuklar bu yükü kaldırmakta zorlanırlar. İçlerine döner, sessizleşirler. Odasından çıkmak istemez, okuldan soğumaya başlar. Ve artık yeni şeyler denemekten çekinir hale gelirler. Ama aslında bu bir isyandır. Ama sessiz bir isyan. Bu durumu çocuğun dilinden şöyle tercüme edebiliriz: benden çok şey bekliyorsunuz ama ben kendimi çok güçsüz ve yetersiz hissediyorum. Peki gerçekçi beklenti nasıl olmalıdır? Şimdi bunun cevabını verelim. Gerçekçi beklentinin 3 temel ayağı vardır. Birincisi, çocuğun mizacını dikkate almak. Mesela hareketli, enerjik bir çocuktan uzun süre sabit kalmasını bekleyemeyiz. İçine kapanık çocuktan da çok sosyal olmasını bekleyemeyiz. İkincisi, çocuğun gelişim düzeyini bilmek. Mesela 5 yaşındaki bir çocuk için sabırlı olmak, 7 yaşındaki bir çocuk için düzenli olmak henüz çok erken beklentilerdir. Üçüncüsü, kıyaslamayı bırakmak. Kardeşle kıyas, akranla kıyas, komşunun çocuğuyla kıyas. Bunların hepsi çocuğu yaralar. Peki en sağlıklı beklenti nedir? Çocuklardan bekleyebileceğimiz en doğru şey şu olmalıdır. Her çocuğun kendine has bir fıtratı vardır. Çocuk, yaratılıştan getirdiği özelliklerini kaybetmemelidir. Çünkü bu bir yarış değil, bir süreç, bir yolculuktur. Hedef mükemmel çocuk değil. Gelişen, kendini tanıyan, çevresini tanıyan, keşfeden çocuk. Biz çocuğun küçük adımlarla ilerlemesini gördükçe, çocuk da kendi gücünü fark eder, kendine güvenir ve inanır. Senin yanında yürüyorum, koşmak zorunda değilsin. Bu söz, ebeveynin çocuktan beklediği hızdan, performans

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Girne açıklarındaki gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları 3. gününde de sürüyor. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimliği açıklandı. Kayıp 20 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Facianın ardından geminin kaptanı ve aralarında şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırıldı. Katiller sürüsü İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.462'ye yükseldi. İşgalcilerin Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaralı sayısı da 174.509'a çıktı. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye çıktığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında 21.011 güvenlik personeli görev yapıyor. FETÖ'yle mücadele sürüyor. Örgütün güncel bilişim yapılanmasına operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Diyanet Akademisi'nde eğitim öğretim dönemi bugün başladı. Ataması yapılan aday din görevlileriyle yüksek ihtisas kursiyerleri yeni eğitim dönemine girdi. Akademide ilk dersi ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet İshak Demir verdi. Demir, doğru dini bilgiyi topluma aktaracak olan hocalara görevleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Denizlerde av yasağı sona erdi. Sezon dualarla açıldı. Balıkçılar aylar süren hazırlığın ardından vira bismillah diyerek denize açıldı. Denizdeki bolluk tezgahlara da yansıdı. Palamudun tanesi 150 liradan satışa sunuldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 30, Eskişehir 31, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 24 ve Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Gümülcine 32, Lefkoşa 36, Girne 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.

Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. 1 Eylül Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Hem akşamımız hem vaktimiz mübarek olsun efendim. Tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim ki hali hazırda biz programa gelmeden önce mesajlar yolda zaten bize gelmek üzere yola çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz her birinize alakanızdan dolayı. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Eskişehir'den Tuğba ben. Dualarla başlayan radyo programımız var çok şükür değil mi efendim? Bugün müjdeli haber alarak cuma aileme kavuşacağımı öğrendim. Sevincime ortak olan herkesten dua beklerim. Sıradaki eser canım, eşim ve oğlum armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Güzel haber aldım diye yazmışsınız. Gözünüz aydın olsun diyelim efendim. Mübarek olsun inşallah. Mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar devam ediyor. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim WhatsApp hattımızı bir kez de benden duyun isterim. 0533 013 80 90 mesaj numaramız. İstek eserlerinizi bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Kıymetli cümlelerinizi bekliyoruz efendim. Nerelerde dinleniyoruz, hangi şehirlerdeyiz yazınız ki öğrenip selamlar gönderelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Bitlis Adil Cevaz'dan, Abdüssamet Ömer Karaoğlu'ndan Bahar eserini çok sevdiğim Gülşen halam için istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin efendim, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz tabii ki. Selamünaleyküm Antalya'dan, selam olsun sizlere. Aleykümselam. Sırada yine çok güzel eserimiz var. Hemen sizlerle buluşturalım. Biz buluştururken sizler de hangi eseri dinlemek istersiniz? Onu yazıp gönderiniz efendim. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Kocaeli'den Özlem ben. Çok sevdiğim eşim için eyip sabrım yok, benim ilahisini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Merhaba, Ankara anılarımızı hatırlatan programı dinlerken eşim Serhat, çocuklarım Ali ve Süreyya için İbrahim Meletlioğlu'ndan Muhammedi izleserini rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara anılarımızı mı hatırlatıyoruz size program olarak? Umarım ki inşallah güzeldir, yani hatırladığınız anılar, inşallah güzel anıları hatırlamanıza vesile oluyoruzdur. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bizler de size teşekkür ediyoruz efendim. Adıyaman'dan selamünaleyküm ve aleykümselam. Sizleri keyifle dinliyoruz. Allah var eylesin. Amin cümlemize efendim. Adıyaman'a, güzel memlekete bizden de bolca selam olsun. Bütün Adıyamanlı hemşerilerimize de selam olsun efendim. Yine güzel bir eserimiz var. Sizin istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi dinleyelim. Sizlerle paylaşalım, ardından devam edelim.

Bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyor ki Başakşehir'den Ramazan Argın, Gazze'ye selam, boykota devam demeye mi çalıştınız acaba? Galiba öyle söylemeye çalıştınız. Doğu Türkistan'a selam, boykota devam. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Duaya boykota devam ediyoruz demeye çalıştığınızı düşünüyorum. Boykot yazmanız yeterli olur efendim. Göndermeden önce mesajlarınızı bir kez daha lütfen kontrol ediniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlarımız kabul olsun. Mevla korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eylesin. Amin. Göğsümüze inşirah versin. Amin. Bornova'dan selamlarımızla ve aleykümselam, bizden de sizlere selam olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam, İzmir'den sevgiler. Mutfakta kırmızı biber doğruyorum şu anda. Bir yandan da sizi dinliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. Sıradaki eser canım eşim Halil'e, canım kızlarım Şeyma ve Şevval'e hediye olsun. Ekibinize ve sizlere de, bizlerden de size armağan olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim o zaman. Sıradaki güzel eserlerimizi size armağan ederek ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Samsun'dan dinliyoruz. Aleykümselam. Sıradaki eser eşim ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin efendim. Nehirden denize özgür Filistin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar olsun inşallah. Amin. Afyonkarahisar'dan Hulusi Güngör. Sımsıcak, sevgi dolu, saygı muhabbetle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir mukabele. Uzun zamandır yazamadım, mesaj gönderemedim, zannetmeyin ki dinlemiyoruz. Kendi adıma söylüyorum. Genel itibarıyla dinleyicilerimizin hislerine tercüman oluyorsunuz efendim. Hem sabah hem akşam her daim dinliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser aileme, bütün dinleyenlere sizlere armağan olsun. Kolay gelsin yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun. Şöyle bakalım. Başakşehir'den sevgiler, selamlar sizlere. Aleyküm selam. Bizden de Başakşehir'e selam olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Evliyalar şehri Bursa'dan Elif ben, gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Eğer ki mümkünse Fatih Koca'dan Ben Senin Gülşen'in de eserini rica ediyorum. Rabbime emanet olunuz. Sizler de efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserlerimizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Çanakkale'den Hafız Burak, boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, hoş geldiniz. Efendim sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz. Ömer Karaoğlu, Kuşlar eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Adana'dan selamlar, Zeliha ben. Bizden de sizlere güzel memleketimiz Adana'mıza selam olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Mustafa Cihat'tan Fizani eserini çok kıymetli anneme, babama, eşime armağan ediyorum. Selam ve muhabbetle kalınız. Gümüşhane Şiran'dan Afra. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Erzurum Huzur Oto Aksesuar'dan Murat torunum Yusuf için sıradaki eseri istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız, bekliyoruz istek eserlerinizi.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Mustafa Murat Küçük Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Tüm Diyanet çalışanlarına, ülkemiz insanları için değil mi? Evet öyle yazmak istediniz. Esenlik, mutluluk diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki güzel eserlerimizi sizlere armağan edelim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Çağatay'da İstanbul Büyükçekmece'den Hacer Çakır, Diyanet Radyo dinleyicilerine Sensin Sen adlı eseri istiyorum. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Konya'dan Mehmet Eymen Kıraç abim, Ahmet Enes Kıraç, sıradaki eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Akşamınız bereketli olsun. Amin efendim. Bir diğer mesajımızda Giresun Eynesil'den selamlar. Oğlum Sedat ve kızım Nazife için Eşref Siyah'dan herhangi bir eser rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Dinletelim hemen sıradaki eserlerimizi, ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim devam ediyoruz. Çankaya Kurtuluş Parkı'ndan yazıyoruz sizlere. Boykota devam ediyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak mazlum Müslümanlara yar ve yardımcı olsun. Amin efendim. Mehmet Yaman ve ailesi Eyüp Sabrım Yok Benim eserini istiyoruz diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Bayburt'tan selamlar. Annem Nimet Meral için bize dervişler geldi. Eseri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olunuz. Aleyküm selam efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine teşekkür ediyoruz. Oğlum Oğuz Kağan, Oğuz Kağan'ıma eşim Fatıma'ya sıradaki eseri hediye etmek istiyorum. Rabbim herkese sağlık, afiyet, esenlik versin. Hayırlı akşamlar efendim. Amin, teşekkür ediyoruz. Şu güzel eserimiz sizlere armağan olsun, sonra devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim, hayırlı akşamlar. Hafız Burak Kum, Çanakkale'den dinliyorum size. Annem, babam ve kardeşim Tuna Kum için sıradaki eseri hediye ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuz, aleykümselam, hayırlı akşamlar. Eskişehir'den Nihal, yolculukta sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun, cümlemizden efendim, sizlerden de. Sıradaki eser değişime kızlarıma, damatlarıma, torunlarıma ve siz dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Diğer dinleyicilerimiz, hangi eseri dinletelim efendim? Ya da hangi şehirdesiniz? Yazınız, biz de size selamlarımızı gönderelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamlar, Bolu'dan yazıyorum. Eşim ve çocuklarım için sen anlar bizim ilahisini istiyorum. Sen anlar bizi ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim. Hafızlık yolunda yürüyen kızım için sıradaki eseri istiyorum. Diyanet Radyo çalışanları ve bütün dinleyenlerinize sıradaki eseri armağan ediyoruz. Boykotu asla ihmal etmeyelim. Sakarya'dan Recep Almaz, teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Çağatay Bey, Muğla'dan Seyhan. Efendim, Muğla'ya güzel memlekete bolca selam olsun bizden de. Sıradaki eseri Diyanet Radyomuza armağan ediyorum. Bizler de sizlere armağan ediyoruz. Selamlarımızla birlikte. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Ankara'dan Mesudiyeli Kaya Tuncer. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyicilerine Ordu Mesudiyelileri armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun efendim. İyi yayınlar Diyanet Radyomuz Adana'dan Sevda, tüm mazlumların ve mağdurların feraha ulaşması dileğiyle. Amin efendim. Çok kıymetli eşi Akif için bir eser rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Çağatay Bey. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Muğla'ya bir kez daha selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Ankara Etimesgut'tan yazıyorum mesajımı. Ey sevgili, eserini yayınlar mısınız? Enes ben, bütün Müslüman kardeşlerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi, ardından devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim vedamız öncesinde hemen bakacağız mesajlarımıza. Selamünaleyküm, Fransa'dan Emine Çiftçi, hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Sıradaki eser bütün dinleyenlere gelsin. Aleykümselam efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı akşamlar. İstanbul Çekmeköy'den Ali Demir kutlu belgeyi yayınlarsanız seviniriz. Sizlere ve Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Boykota devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Bolu'dan yazıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eseri armağan edelim sizlere. Selamünaleyküm kardeşim, aleykümselam. Konya Seydişehir'den Meryem ve Neşref Ziya'dan bir eser. Radyomuz çalışan dinleyenlerine armağan olsun. Ankara'da bulunan Ebru Özen ve Hatice Ateş Havva Akan kardeşlerime de hediye etmek istiyorum. Selamlar, aleykümselam. Hayırlı nurlu akşamlar diliyoruz. Amin efendim cümlemize. Mehmet Emin Ay'dan Aşkın ile Aşıklar Yansın Ya Resulullah eserini istiyoruz. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar ailesi. Artvin merkezden Ferhat ben. Programı severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica etsem Mustafa Cihat'tan Can dedim, Canan dedim. Yayınlar mısınız? Kıymetli Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerin armağanı olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Çok teşekkür ediyoruz Çağatay Bey. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Van'dan selamlar. Rümeysa ben. Sıradaki eser bütün Koyuncu ailesine gelsin. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim sıradaki eserlerimizi buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Ve efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda buluşmak üzere. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz efendim.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelleden dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, yelzemu mura'atu şartı bi kadril imkani kaidesi. Yani şer'i prensiplere aykırı olmadığı müddetçe şartlara

nasıl mümkün olabiliyorsa olabildiğince riayet etmek gerekir. Bu kaidede ifade edilen ve imkan ölçüsünde riayet edilmesi istenen şartlardan kasıt, bir önceki programımızda da ifade ettiğimiz ve bir önceki kaidede ifadesini bulan taliki şartlardan farklı olarak akitten önce veya akit esnasında fiilen mevcut olan mukayyet takkidi şartlardır. Bu ikisi, yani şarta bağlı olan ile şart ile sınırlandırılmış, kayıtlanmış olan arasındaki fark şöyledir. Şarta bağlı olan şey, şart gerçekleşmeden önce yoktur. Zira meydana gelişi başka bir şeyin meydana gelmesine bağlı olan şey, tabii olarak ondan daha sonra meydana gelecektir. Ancak şartla kayıtlı olan böyle değildir. Zira bir şeyin şartla kayıtlı olması, kayıtlı olduğu şeyden sonra meydana gelmesini gerektirmez, tam tersine ondan öncedir. Dolayısıyla bu kaidede ifade edilen şarttan kasıt, şart edatı kullanılmaksızın şart koşulmasıdır. Bu nasıl olacak? Mesela bu malımı şu şartla sattım veya bu elbiseyi yamamak üzere sattım gibi şart ya da üzere gibi lafızlarla ortaya konup ifade edilen şartlardır ki bunlara takyidi şart denir. Şartlar geneli itibariyle caiz, fasit ve lağv olmak üzere üç kısma ayrılır. Kaidenin tercümesinde şer'i prensiplere aykırı olmamak kaydıyla denildiğine göre riayet edilip dikkate alınacak olan şart caiz olan şarttır. Fasit ve lağv olan şartlar bu kapsamın dışındadır. Mecellenin 186. maddesinde de zikrolunduğu üzere satım akdinin muktezasından olan şartla satım akdi sahih ve muteber olur. Aynı şekilde bir kimse nakliye masrafı olan bir malı belirli bir bedelle satmak istediğinde müşterinin satış bedelini falan yerde vermesi şartıyla satması sahih ve şart da muteberdir. Özellikle ücretin peşin ya da vadeli ödenmesiyle ilgili kiralama akdinde tarafların ileri sürdükleri şartların hepsine riayet edilmesi gerekir. Günümüzde bazı müesseselerin de aktif olarak uyguladıkları üzere işletme tarafından vadeli olarak verilen borç paranın mesela ilk taksidinin vadesi içerisinde ödenmemesi halinde artık vadenin ortadan kalkacağı ve borcun tamamının peşin olarak ödeneceğinin şart koşulması da dikkate alınması gereken bir şarttır. Vakfeden kişinin vakıf malı ile ilgili şartı şari'in nası gibidir ilkesi uyarınca vakfeden kişinin şer'i prensiplere uygun olan şartının da dikkate alınıp uygulanması gerekir. Ancak vakfeden kişinin ileri sürdüğü şart şer'i prensiplere aykırı olur ise bu şart dikkate alınmaz. Şer'i prensiplere aykırı olan fasit ve lağv şartlar dikkate alınmaz ve onlara riayet edilmez. Mesela akdin taraflarına herhangi bir yarar sağlamayan bir şartın bulunduğu satım akdi sahih fakat bu şart geçersizdir. Mesela başkasına satmaması şartıyla aracını bir müşteriye satan satıcının bu şartı lağvdır. Geçersizdir, dikkate alınmaz. Ancak satım akdi geçerlidir. Müşterinin satın aldığı ve malik olduğu bu aracı başkasına satma hakkı vardır. Dolayısıyla müşterinin bu şarta riayet etmemesi sebebiyle satıcının satım akdini feshetme hakkı yoktur. Mecellenin şirket bölümünde 1073. maddede zikrolunduğu üzere şirketin mülkü ile müşterek maldan elde edilen hasılat ortaklar arasında hisselerine göre taksim edileceğinden, söz konusu hasılattan ortakların birine hissesinden fazla bir şey şart koşulmuş olsa, bu şart lağv kabul edilir, geçersizdir. Ancak akdin gereği olmayan ve akde uygunluk da arz etmeyen, yani fasit olan şartların varlığına rağmen sahih olan akitler de vardır. Bu durumda söz konusu şart

0: şartlar lağv kabul edilir ve dikkate alınmaz. Bunlar vekalet, karz, hibe, sadaka, rehin, vasi tayin etme, ikale, ticaret yapmasına izin verilen kişiye hacır uygulanması, yani tasarruflarının kısıtlanmasıdır. Mesela bir şahıs diğerine, beni kızınla evlendirmen şartıyla seni vasi tayin ettim dese, vasi tayin etme işlemi geçerli ancak şart batıldır. Bir de fasit şartların varlığı sebebiyle sahih olmayan akitlerden söz edilmesi gerekir. Bunlar da satım akdi, mal taksimi yani kısmet, kiralama akdi, bir mal karşılığında bir mal ile ilgili inkar, ikrar veya sükut tarzında sulh yapmak, akdin onaylanması, icazet, borcun ibrası, müzaraa, müsakat, vakıf. Mesela bir şahıs diğerine bir ay ben kullanmam şartıyla bu aracımı sana sattım dese, bu şart sebebiyle akit fasit olur, zira bu şart taraflardan birine karşılıksız çıkar sağlayan fasit bir şarttır. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan kendi arzusuyla yola çıkacak olursa o yol zahmet olmaz. Gönülden arzulanırsa uzak yer yakın olur. İnsan isteyerek ve arzulayarak yola çıkarsa bu sevgiyle dileğine çabuk erişir. Arzu edilmeyen bir yere doğru yola çıkılırsa bu yol ne kadar yakın olsa da insana uzak gelir.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin.

Tut eline şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın. Ya Resul, göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Yusuf'un Mısır Yılları. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde Yusuf aklı ve zekasıyla Mısır sarayında Potifar'ın en sevdiği adamı, hatta evladı gibi olmuştu. O Potifar'ı çok seviyor. Potifar da Yusuf'a çok güveniyordu. Ama bir gün Potifar'ın sarayında hoş olmayan bir hadise yaşandı. Potifar'ın bir evlat gözüyle baktığı Yusuf'a eşi Züleyha farklı duygular besliyordu. Potifar'ın evde olmadığı bir anda Züleyha kapıları kapatarak Yusuf'a uygun olmayan bir birliktelik teklifinde bulundu. Yusuf bu davranışın Allah tarafından yasaklandığını, ayrıca efendisi Potifar'a karşı ihanet olacağını söyleyerek şiddetle reddetti. Züleyha reddedilmekten dolayı çok öfkelendi. Aralarında tartışma çıktı. Yusuf odayı terk etmek isterken

Züleyha arkasından gidip gömleğini çekiştirdi. Yusuf'un gömleği arkasından yırtıldı. O anda Potifar da kapıda belirdi. Gördüğü manzara hiç hoş değildi. "Neler oluyor?" dedi. Züleyha kabaran öfkesiyle Yusuf'a iftira etti ve onun cezalandırılmasını istedi. "Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası ne olabilir? Derhal Yusuf'u zindana atmalısın. Zindanda her gün işkence görmeli." Potifar Yusuf'u çok iyi tanıyordu. Onun eşine kötü gözle bakmayacağından son derece emindi. Fakat yaşananlara bir anlam veremediğinden sorgulayan gözlerle Yusuf'a baktı. Yusuf, "Ben kötü bir şey yapmadım efendim. Kendisi istedi," dedi. Züleyha'nın akrabalarından olup Potifar'ın düşüncelerine çok değer verdiği bilge bir kişi vardı. Züleyha ile Yusuf'un az önce yaşanan hadisesine ve Züleyha'nın iddialarına kulak misafiri olmuş, az ileride bekliyordu. Potifar ona, "Ben bu işin içinden çıkamadım. Kime inanacağımı bilemedim," dedi. Bilge kişi, "Vicdanın seni bu konuda yanıltmayacaktır. Yusuf'u çok iyi tanıdığını da biliyorum. Eğer daha somut bir delil istersen..." "Evet, evet, söyler misin, nedir o delil?" "O delil Yusuf'un gömleğidir. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa, biliniz ki Züleyha doğru söylüyor. Kendini savunurken yırtılmıştır. Öyle değil de gömlek arkasından yırtılmışsa, demek ki Yusuf odayı terk etmeye çalışırken Züleyha'nın çekiştirmesiyle yırtılmıştır. Bu durumda doğru söyleyen Yusuf'tur. Benim görüşüm budur." Potifar Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce Züleyha'nın Yusuf'a iftira ettiğini anladı. Zaten Yusuf hiç suçlu gibi durmuyordu. Son derece rahat ve kendinden emindi. Züleyha ise gizlediği bir şeyin ortaya çıkmasından korkan bir kişi gibi ellerini ovuşturuyor ve heyecandan sık sık nefes alıyor. Gözlerini kocasından kaçırıyordu. Potifar her şeyi anlamıştı. Züleyha'ya dönüp, "Şüphesiz bu senin tuzağındır. Tuzağından gerçekten korkulur. Yaptığın işten ve ettiğin iftiradan dolayı günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun." Sonra Yusuf'a dönüp, "Yusuf, sen de burada yaşanılanlardan kimseye bahsetme lütfen." Yusuf odasına gitti. Başına gelen bu kötü olaydan dolayı çok üzülmüştü. Çocukken geldiği bir mektep gibi her şeyi öğrendiği bu saray şimdi ona bir zindan gibi görünüyordu. Bunların bir imtihan olduğunu biliyordu. Halini Allah'a arz edip şöyle dua etti. "Rabbim, bana zindan bunların isteklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum." Yusuf yaşanan tatsız olaydan hiç kimseye söz etmese de yaşananlar bir şekilde saray ve çevresinde duyuldu. İnsanlar dedikodu yapmaya başlayınca Potifar onları susturmak ve itibarını kurtarmak için istemese de Yusuf'u hapis cezasıyla cezalandırdı. Dedikodular yatıştığında Yusuf'u tekrar zindandan çıkarmayı düşünüyordu. Yusuf ise zindana atılmaktan hiç rahatsız değildi. Allah'ın adaletine sığınarak zindana gitti. Zindandakiler hemen Yusuf'un başına toplandılar. Mahkumların bir kısmı Yusuf'u saraydan tanıyorlardı. Yaptıkları hatadan dolayı hapis cezasına çarptırılmışlardı. Bazıları da o gelmeden onun namını duymuşlardı. Mahkumlardan birisi ona olan sevgisini dile getireceğim derken, "İyi ki buraya geldin Yusuf, seni çok merak ediyordum," deyince odadakiler gülüştüler. Birisi bu sözün sahibine kızdı. "Ne yani, Yusuf'un haksız yere buraya düşmesinden memnun musun?" "Hayır, elbette, elbette buna sevinmedim ama onu burada gördüğüme mutlu oldum. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Beni bağışlayın, sevinçten saçmalıyorum." Yusuf, "Arkadaşınıza kızmayın. O heyecandan ne diyeceğini bilmiyor.

0: haksız yere zindana düşmeye gelince, bir suç işleyip buraya düşmektense mazlum ve tertemiz olarak gelmek daha iyi değil midir? Yıllardır zindanda olan yaşlı bir adam oturduğu köşeden kalkarak yanlarına geldi. Yıllardır buradayım. Bugüne kadar böyle bir söz edeni ne gördüm ne işittim. Güneş almayan zindanımıza bir güneş gibi doğdun evladım. Gün yüzü görmeden öleceğim diye üzülüyordum. Artık üzülmeyeceğim. Buraya düştüğün için senin hiç üzülmediğini görüyorum. Ama biliyorum ki buraya gelişin tesadüf değil. Ben de seninle ilgili güzel şeyler duymuştum. Ömrüm yeterse senin Mısır'da büyük işler yapacağın günleri görmeyi çok isterim.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi, dedi Muaz. Yaklaş, buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum, dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar, dedi. Efendimiz, evet, ben de uyuklamışım, buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor, buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım, dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır, dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur, dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır, buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Ya ilahi, düştüğüm yerde koma kaldır beni. Nice demdir ağlarım, bir demde de güldür beni. Vaslının sevdasına verdim bütün ben varımı. Müflisü bir çareyim, nurun ile doldur beni. Padişahım şol zaman ki davet edersin beni. Zatın ile kıl tecelli, badehu öldür beni. Bir keremkânı hüdasın ya kerîmu ya rahîm. Rahmet-ü gufranının deryasına daldır beni. Bahdi hayrette gezer üftadeyim, yar ol bana. Rüzgârım kıl muvafık, vaslına irgür beni.''

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi Üftade'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Babasının Manyas'tan gelip Bursa'ya yerleştiği kaydedilen Üftade, Bursa'nın Araplar Mahallesi'nde dünyaya gelir. Adı Mehmet, lakabı Muhyiddin'dir. Üftade, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Çocuk yaşlarında Bayrami şehrinden Mukat Hızır Dede'ye intisap eder. Onun teşvikiyle ilim tahsiline başlar ve şeyhinin vefat ettiği 1512'ye kadar yaklaşık 8 yıl şeyhine hizmet eder. Üftade'nin sesi güzeldir. O güzel sesiyle Bursa Ulu Camii'nde ve Doğan Bey Mescidi'nde ezan okur ve buna mukabil birkaç akçelik maaşı da kabul eder. Lakin bir rüya görür. Rüyasında, "Mertebenden Üftade oldun, düştün" diye uyarılır. Ertesi gün ezan okumayı bırakır. Bu olayın ardından ipekçilik ve düğmecilik yaparak kitap istinsah ederek geçimini sağlamaya başlar. Bir yandan da fahri imamlık ve müezzinlik görevini sürdürür. 35 yaşları civarında vaaz ve irşada başlar. Doğan Bey Mescidi, Namazgah Camii ve diğer camilerdeki vaazlarını halk büyük bir ilgiyle takip etmektedir. Uludağ eteklerindeki Pınarbaşı Kuzgunluk Mahallesi'nde inşa ettirdiği cami ve tekkede irşat faaliyetlerini sürdürürken Emir Sultan Camii Hatipliğine tayin edilir. Bu görevi Emir Sultan'ın manevi işaretiyle kabul ettiğini söyler ve ömrünün sonuna kadar görevini sürdürür.

Firkatin dermanı vuslattır hemin, ermeyenler vuslata olmaz emin. Ya ilahi vuslatın eyle ata, gönlümüzde vuslatın olsun mekin. Cümle alem türlü türlü lütf umar, aşıkın arzusu vuslattır hemin. Ayrılıktan aşığın gönlü melul, şadet onu vaslın ile ya muin. Vuslatındır kimyası fırkatin, fırkati vuslata döndür ey metin. Bu tenezzül perdesin gözden gider, mahvolup gitsin aradan ey mübin. Üftadeyi lütfu keremden şadet, rahmedip irgür visale ey muin. Üftade'nin en meşhur halifesi Aziz Mahmud Hüdayi, ona hayatının son yıllarında 1576 yılında intisap eder. Mehmet ve Mustafa adlı iki oğlu, tekkesinde onun yerine posnişin olmuştur. Üftade'nin Divan-ı İlahiyatı'yla ona atfedilen Hutbe Mecmuası adlı iki eseri mevcuttur. Hece ve aruz vezninde sade bir dille arifane şiirler yazmıştır. Hece vezniyle yazdığı şiirlerinde Yunus Emre'nin izinden gittiği görülür. Üftade'nin şiirleri tekke çevrelerinde büyük ilgi görmüş, bunlardan bazıları ilahi şeklinde bestelenerek okuna gelmiştir. Üftade uzun ve bereketli bir ömür sürdükten sonra 1580 yılında vefat etmiştir. Hisar'daki camisinin yanında bulunan türbeye defnolunmuştur. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı.

tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

cambazlarımızı helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Düşünce geçmişe ve geleceğe bağlıdır. İnsan bu ikisinden uzaklaşınca güçlükler çözülür gider. Ey kardeş, sen ancak bir düşünceden ibaretsin. Ondan başka neyin varsa kemiktir, kıldır. Eğer düşüncen manevi varlığın gül ise, sen de gül bahçesi olursun. Eğer gül suyu gibi latifsen, hoş kokuyorsan, insanlar seni başlarına, yanaklarına sürerler. Eğer pis kokuyorsan, dışarıya atarlar. Koku satanların tablalarını seyret. Her cins kokuyu kendi cinsinin yanına koymuşlar. Cinsleri kendi cinsiyle karıştırırlar. Bu uygunluktan bir güzellik, bir süs meydana getirirler. Renkleri ayırt etmeyi ise göz bilir. Lali taştan göz ayırt eder. İnciyi de süprüntüyü de göz tanır. Onun içindir ki toz toprak gözü incitir.
1: İste dinle, az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalı ığıyım. Türkü söyler dillerim, nasıldır ellerim, ben sötlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerine bekçisi.

Selamün aleyküm. Ben Diyarbakır'dan Serdar. 18 bin aleme servet olan Muhammed ilahisini tüm ümmeti Muhammed için içiyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet görevlileri. Öncelikle sizlere Allah'tan kolaylık dilerim. Allah yar adlı isyanı dinlemek istiyorum. Şimdiden Allah razı olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, depremler oluyor. Hatta 11 ilimizi etkileyen bir deprem meydana geldi. Milyonlarca insan mağdur oldu, binlercesi hayatını kaybetti, yaralandı ve enkaz altında kaldı. Böylesi bir felaketi cezalandırılma olarak değerlendirebilir miyiz? Değilse bu duruma nasıl bir açıklama getirebiliriz?
3: Bununla Allah'ın cezalandırmasını kastediyorsak doğru değildir. Çünkü depremler yeri ve zamanı tam bilinmese de sürekli tekrar eden olaylardır. Geçmişte birçok deprem olmuş, hala olmakta ve gelecekte de olacaktır. İslam düşüncesinde bu gibi tekrar eden ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara adetullah denilir. Bunun anlamı Allah'ın evreni yaratıp bir sistem koyması ve insanın bu sisteme göre yaşamasıdır. İnsana düşen bu sistemin işleyişini bilmesi ve ona göre yaşamasıdır. İnsanları şaşırtan ve sürpriz denilen şey, alıştığının ve bildiğinin dışında gelişen olaydır. Nitekim alışılagelen ve süreklilik arz eden olay ve eylemlere biz alışkanlık veya adet diyoruz. Buradan hareketle alimlerimiz bu tür olaylara adetullah adını vermiştir.
2: Bunun dışında gerçekleşen olaylar olabilir mi?
3: Elbette olur. Peygamberlerin isteğiyle meydana gelen mucizeler, alışılagelmişin yani adetin dışında gerçekleşen olaylardır. Mucizenin bir başka adı da olağan dışı yani adete aykırı gerçekleşen anlamında harikulade olaydır. Allah'ın salih kullarının elinde gerçekleşen keramet cinsinden olaylar da buna dahildir. Ancak bu tür olaylar süreklilik arz etmez, yani rutin olarak tekrarlanmaz. Nitekim büyü ile mucize arasındaki fark da bu noktada ortaya çıkar. Büyü öğrenmeyle ve eğitimle elde edilir ve sürekli tekrarlanabilir. Mucize ise peygamberin talebi doğrultusunda Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir, öğrenilerek ve eğitilerek elde edilmez, tekrarlanmaz.
2: Adetullah'ı biraz daha netleştirsek?
3: Adetullah, Yüce Allah'ın evrene koyduğu ve insan bakımından adet, yani alışılagelmiş ve rutinleşmiş olay demektir. Bir başka deyişle

0: Allah'ın evrene koyduğu kanun, düzen ve nizamdır. Uzayın varlığı, galaksiler, sistemler, güneş ve gezegenler, dünyanın kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmesi, gece ve gündüzün meydana gelmesi, mevsimlerin oluşması, bütün bunlar Yüce Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde işler. Rüzgar, yağmur, kar, bitkilerin büyümesi ve canlıların türemesi de aynı şekilde adetullah'tır. Bunlara bugün biz tabiat kanunları diyoruz.
1: Deprem bunların neresinde?
0: Deprem de aslında adetullahın yani tabiat kanunlarının bir parçasıdır. Çünkü depremler tarih boyunca ola gelmiştir. Bugün de olmaktadır. Yaşadığımız Kahramanmaraş depremi bunun en yakın ve acı örneğidir. Nadiren meydana gelmesi, çok can yakması ve can alması dolayısıyla depremler çok ürkütücü görülmüştür. Halbuki sel, fırtına ve yangın gibi olaylar da kimi zaman deprem kadar can yakmakta ve can almaktadır. Ancak bunlar nispeten daha sık gerçekleştiği için biraz daha kanıksanmış görünmektedirler.
1: Hocam, depreme olumsuz bakışın başka nedeni olabilir mi?
0: Vardır. Nitekim bazı kültür ve inançlarda depremlerin farklı bir yeri bulunmaktadır. Depremler sosyal ve psikolojik olarak toplumları büyük değişimlere ve dönüşümlere uğrattığından uğursuz kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra depremin cezalandırma olarak algılandığı inançlar da söz konusudur. İnsanların ilahi bilgiden değil de bir takım anlatılardan, efsanelerden, büyücülerin ve kahinlerin temelsiz haberlerinden beslenmeleri bu konuda batıl inançların ve hurafelerin oluşmasına ve yerleşmesine yol açmıştır. Sonuçta bazı toplumlarda doğal olaylar gök cisimlerine ve yıldızların hareketlerine bağlanmış, güneş ve ay tutulması ile ilişkilendirilmiştir. Hazreti İbrahim'in gönderildiği kavim bunlardan biriydi. Yüce Allah ona göklerin ve yerin hakikatini göstermiş, o da güneşin, ayın ve yıldızların Tanrı olamayacağını ispat etmeye çalışmıştır. Bugün dahi maalesef yıldızların ve burçların insanların kaderini, kişiliğini ve karakterini belirleyeceğine inanan insanlar bulunmaktadır. Nitekim Peygamberimiz, güneş ve ay tutulmasının ölüm gibi dünyada gerçekleşen herhangi bir olayla irtibatlı olmadığını açıkça bildirmiştir.
1: Peki bu olayların kaynağı nedir?
0: Evrende gerçekleşen her olay Allah'ın iradesi ve kudretiyle belirlenen adetullah denilen tabiat kanunları ve düzeni çerçevesinde gerçekleşir. Buna göre deprem ve benzeri olaylar bir tabiat olayıdır. Bu tür olayların oluşmasında insanın bir etkisi veya katkısı olmadığı gibi sorumluluğu da bulunmaz.
1: Öyleyse depremden biz sorumlu değiliz.
0: Tabii ki biz sorumlu değiliz. Rüzgardan, yağmurdan, kardan da sorumlu değiliz. Sorumluluğumuz bunlara karşı önlem almak veya oluşan şartlara karşı hazırlıklı olmak noktasındadır. Nasıl ki yağmura, kara ve rüzgara karşı hazırlıklı davranıyorsak, depreme karşı da aynı şekilde davranmalıyız. Kış geldiğinde sıcak mekanlarda barınıyor ve kalın giysiler giyiniyorsak, depreme yönelik de fay hatlarından uzak sağlam binalar yapmalıyız. Bir kimsenin soğuk hava şartlarında tedbirsiz dışarıya çıkıp hastalanıp ölmesi neyse, çürük yapılan binanın depremde yıkılmasıyla ölmesi odur.
1: Kader bunun neresinde?
0: Bilelim ki her olgu ve olay kader çerçevesinde olmakta ve sürmektedir. Kader Yüce Allah'ın takdiri, bütün olgu ve olayları ezeli ilmiyle bilmesi ve belirlemesidir. İnsanlar için düşündüğümüzde kader Yüce Allah'ın onlara imkanlar vermesi ve şartlar oluşturmasıdır. Oluşturulan şartlar kimi zaman kolay, kimi zaman zorlu olabilir. Yazın sıcak, kışın soğuk olması, kar yağması, sel gelmesi, yangın çıkması, deprem meydana gelmesi bunlardandır. Öyleyse deprem de Yüce Allah'ın takdiriyle gerçekleşmiş bir olaydır. İnsana düşen hazırlıklı olmaktır. Zaten başarı, iyilikleri ve güzellikleri yakalamak kadar zorlukların üstesinden gelmeyle ölçülür.
1: Peki insan neden sorumludur?
0: İnsan ilahi takdirden ve olayların oluşlarından değil, verilen imkanları kullanma ve şartlara uygun davranmaktan sorumludur. Söz gelimi deprem Allah'ın takdiriyle meydana gelmiştir. Ama buna yönelik hazırlık yapmak ve önlem almak insanın sorumluluğundadır. Eğer kişi bunları yapmamışsa sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Bir de bunu bilerek yapmamışsa ve kendi kusuru dolayısıyla insanlara zarar görmüşse kul hakkı da söz konusudur.
1: Kıymetli hocam, Allah'ın bildiği ve takdir ettiği olaydan neden insan sorumlu olsun?
0: İnsanın gücü dahilinde olan olaylarda ilahi imtihan gereği Yüce Allah'ın iradesi kulun iradesine bağlı işler. Öyleyse insanların gücü

0: dahilindeki olaylar kendi iradelerine göre gerçekleşmektedir. Allah'ın onları insandan önce bilmesi, ilminin ezeli ve ebedi olmasındandır. Yani Allah için insanda olduğu gibi zaman ve mekan sınırı yoktur. Öte yandan insanın yaptığı veya ilgili olduğu olaylar Allah bildiği için değil, insan yaptığı için gerçekleşmektedir. Olayı yapan veya ilgisi bulunan insan olduğundan sorumluluk da ona aittir. Söz gelimi bir öğretmenin sınav yaparken çalışmayan bir öğrencisinin soruları cevaplayamayacağını ve sınıfta kalacağını bilmesi öğretmeni sorumlu kılmaz. Orada sorumlu olan çalışmayan öğrencidir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettiklerinizdendir ayeti de bu çerçevede anlaşılmalıdır.
1: O takdirde insanlar depremden değil kendi yapıp ettiklerinden sorumludurlar.
0: Depremler insanlar tarafından meydana getirilemeyeceği gibi insanların kusurları veya günahları dolayısıyla da oluşmazlar. İnsanların buradaki sorumlulukları depreme karşı hazırlık yapmaları ve önlem almalarıdır. Kusurları da sorumluluk alanına göre oluşur.
1: Hocam, eski kavimlerin helakını nasıl açıklayacağız?
0: İlahi kitaplardaki helak, peygambere itaat etmeyen, mucize isteyip ardından isyan eden, insanlara ve hayvanlara zulmeden, nesli bozan, çevresini ifsad eden kavimlerin Yüce Allah tarafından hayatlarına son verilmesidir. Bu tür helak, adetullah değil, mucize cinsindendir. O anda olmuş bitmiş ve tekrarı bulunmamaktadır. Öte yandan onların helakı sadece ölmeleri değil, dünya hayatları bittiği için iman etme imkanlarının ortadan kalkmasıdır. Onların helakı bir nevi suçüstü yakalama gibidir. Bu yüzden onlar ahirete cezayı hak etmiş olarak intikal etmişlerdir. Ancak içlerinde çocuklar gibi masum olanlar varsa Yüce Allah onlara rahmetiyle muamele edecektir. Bunun aksine doğal olaylar cinsinden sayılan deprem, sel, yangın gibi umumi felaketlerde ölen müminler şehit hükmündedirler. Öyleyse geçmişte helak edilmiş isyankar ve zalim kavimlerle depremde ölenler arasında benzerlik kurmak, bilgisizlik değilse insafsızlık olur. Ayrıca geçmişte meydana gelmiş bütün depremleri helak kapsamına almak da doğru değildir. Bakıldığında Kur'an'da bildirilen helakların sayısı son derece sınırlıdır. Zaten Hazreti Muhammed Mustafa son peygamber olduğuna göre ondan sonra bir helakın olması da söz konusu değildir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Somuncu Baba Hazretlerinin diyarına, Aksaray'a doğru yola çıkıyoruz. Aksaray'da Allah nasip ederse Ulu Cami-i Şerif'ini sizlerle birlikte ziyaret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Osmanlı tahrir defterlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Camii adıyla geçen bu muhteşem yapı Ulu Camii adını sonradan almış. Cami-i Şerif'in banisi ve yapım tarihi hakkında farklı görüşler var. Bazı araştırmacılara göre Anadolu Selçuklu eseri sayılan yapının ilk defa Sultan 1. Mesud zamanında, yani 1116-1155 yılları arasında inşa edildiği ve 2. Kılıç Arslan döneminde, yani 1155 ve 1192 yılları arasında onarıldığı kabul edilmekte. Cami-i Şerif'in minberi bu ilk yapıdan kalmış. Üzerinde minberin ve yapının mimarı Hoca Nüştegin el-Cemali'nin ismi yazılı. Günümüzde Aksaray Müzesi'nde bulunan kitabeye göre yapı Mimar Firuz tarafından Karamanoğlu 2. Mehmet Bey zamanında Hicri 811 yılında yenilenmiş. Bazı araştırmacılar ise vakfiyelere dayanarak yapının inşasına Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında başlandığı ve oğlu 2. İbrahim döneminde Hicri 834 yılında tamamlandığı, ayrıca minberin de 2. İbrahim tarafından bir Selçuklu yapısından getirildiği ileri sürülmekte. Hicri 1118 yılında bir minare eklenen bu muhteşem yapı, 1883 yılında onarım, yani tadilat geçirmiş. 1901 yılında yapının batı tarafına bir şadırvan ilave edilmiş. Cami-i Şerif 1925 yılında mühendis Salih Bey tarafından esaslı bir onarımdan geçirilmiş. Bu onarım sırasında özellikle batı cephesi ve taç kapıda değişiklikler yapılmış. Minaresiyle şadırvanı yeniden inşa edilmiş. Yapı son olarak 1980 yılında tamir edilmiş ve üst örtüsü yenilenmiş. Çok ayaklı cami tipinde inşa edilen bu muhteşem yapı, kareye yakın dikdörtgen plana sahip. Kesme taştan inşa edilen Cami-i Şerif'in cephe duvarları batı yönünde 5, kuzey ve güney yönlerinde 3'er payanda ile desteklenmiş. Yapının kuzey-batı yönünde dikdörtgen planlı bezirhane, batı cephesinin güneyinde bugün kitap satış yeri olarak kullanılan dikdörtgen planlı bir mekan yer almakta. Bu birimlerin hangi tarihte yapıldığı maalesef bilinmiyor efendim. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in aydınlatılması cephelere açılan dikdörtgen formlu pencerelerle sağlanmış. Belli bir düzen göstermeyen pencereler batı ve güney cephelerinde iki sıra, kuzey ve doğu cephelerinde tek sıra halinde ele alınmış. Güney ve doğu cepheleri sağır sivri kemerlerle şekillenmiş ve pencereler bu kemerler içine yerleştirilmiş. Yapının batı ve kuzey cephelerinde birer giriş bulunmakta. Ana giriş batı cephesinde ve bezemesiyle diğer cephelerden ayrılmış durumda. Cephenin ortasında yer alan taç kapı dikdörtgen formlu ve cepheden taşkın biçimde ele alınmış. Mukarnaslı kavsaraya sahip sivri kemerli girişin iki yanında birer niş görülmekte. Bu düzenlemelerden

altta yer alanında mukarnaslı bir niş ve bunun üzerinde yatay yerleştirilmiş boş bir kartuş bulunmakta. Kıymetli dostlar, yapı iç mekanda birbirine sivri kemerlerle bağlanan 12 paye ile 25 birime ayrılmış. Bu birimlerin üzeri mihrap önünde ve müezzin mahfilinde kubbe, diğer birimlerde tonozla örtülü. Tonozlar, girişte kilit taşı, süslü kaburgalı tonoz, diğer birimlerde çapraz tonoz şeklindedir. Mihrap önünde yer alan kubbe kıvrımlı kemerler üzerine oturmaktadır. Geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Kubbe eteğinde ve eksenlerde birer adet yuvarlak niş görülmektedir. Bu nişlerin önceden pencere açıklığı olduğu ve örülerek kapatıldığı düşünülüyor efendim. Ayrıca müezzin mahfili önündeki kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmış. Bu birimin kuzeyinde mukarnaslı tonoz bulunmakta. Yapının kuzeyi iki kat halinde düzenlenmiş. Mahfile çıkış yapının batı duvarına bitişik ahşap merdivenle sağlanmış. Kuzey cephesinde de bir dehlizle mahfile geçişi sağlayan bir kapı yer alıyor. Güney duvarının sağ kıble köşesinde sonradan örülmüş bir kapı açıklığı görülmekte. Sevgili dostlar, yapının süsleme açısından en önemli kısmı ahşap minberidir. Selçuklu döneminin özgün örneklerinden biri olan minber, kündekari tekniğiyle yapılmış, sedef kakma ve kabartma süslemelerle değerlendirilmiştir. Bitkisel ve geometrik motiflerle bezenen minberin kapı kanatları ve korkuluklarında Selçuklu sülüsüyle yazılmış bazı sureler vardır. Güney duvarının ekseninde yer alan alçıdan yapılmış mihrap son dönem eseridir. Dikdörtgen çerçeveli mihrap, üstte dilimli bir kemer ve içinde mukarnas kavsaralı nişten meydana gelmektedir. Nişin iki yanında birer kabara bulunmaktadır. Kıymetli dostlar, 1925 yılında yapılan onarımlar sırasında yenilenen minare, Cami-i Şerif'in güneybatısında yapıdan bağımsız şekilde ele alınmıştır. Kesme taştan minarenin kürsü kısmı altıgen planlı, gövdesi çokgen formludur. Çift şerefeli olan minare üstte konik bir külahla sonlanmaktadır. Kıymetli dostlar, geçirdiği tamirler neticesinde dış cephesinde bir takım değişiklikler yapılan Aksaray Ulu Cami-i Şerifi, iç planı ile özgünlüğünü hala korumaya devam etmektedir. Cenab-ı Allah bu muhteşem yapıda ibadet edebilmeyi ve bütün ulu camileri ziyaret edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan. İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rah-ı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi-i Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey dost, bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu, söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer, dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: En çok beğenilen işler akıllıca yapıldığı için takdir edilmiştir. Aklın azını küçümseme, yararı çoktur. Bilginin azını küçümseme, o nadir ele geçen bir güçtür.
2: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut eline şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
1: Kur'an'da dua, az sonra.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere İbrahim suresinde yer alan Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu bir duayı hatırlatmış olacağım. Hazreti İbrahim aleyhisselam malumunuz olduğu üzere yaşamış olduğu beldede, şehirde tek başına tevhid mücadelesi vermiş, insanları tevhide davet etmiş, Allah'a ibadet ve kul olmaları çağrısında bulunmuş, tapmış oldukları putlardan uzaklaştırma gayret ve çabası içerisinde olmuş, ancak yaşamış olduğu mekanda ve çevrede muvaffak olamamış, yapma etme bırak söylemlerine karşılık yine de hakkı ve hakikati anlatmaya devam etmiş, nihayetinde insanlar tarafından cezalandırılmak istenmiş ve hazırlanan büyük bir ateşe atılmış, her şeyin sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah ateşe ya narukuni bardan ve selamen ala İbrahim, ey ateş İbrahim'e karşı serin ol ve selamet ver emri gereği, ateş Hazreti İbrahim'i yakmamış, yakamamış. Hazreti İbrahim oradan ayrılıp bugün kan gölüne dönmüş olan Filistin topraklarına gitmiş. Orada yaşarken belli bir süre sonra eşi ve yavrusuyla beraber Mekke'ye hicret etmiş. Mekke'de eşiyle yavrusunu orada bırakmış. Zaman zaman gidip gelmek üzere oradan ayrılmış ve zaman zaman ziyaretlerine gitmiş. Bu ziyaretleri esnasında Kabe-i Muazzama'yı evladıyla yavrusuyla beraber inşa etmiş ve Mekke'den tüm insanlığa hac davetinde bulunmuş. Bugün hacca giden, ümre yapmak üzere o beldelere giden insanlar kuşkusuz Hazreti İbrahim'in bu davetine ve çağrısına kulak veren insanlar olarak bu yolculuğa çıkmaya devam ediyorlar. Hayatının kısa bir özetini belki vermiş olduğumuz Hazreti İbrahim aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme'de eşi ve çocuğunu bıraktığı esnada bir duada bulunmuş. Bu dua İbrahim suresinin 35. ayeti kerimesinde yer alıyor. Bugün hep beraber bu duayı hatırlamış ve buradan bize verilen dersi de almış olalım inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle buyuruyor: ve izkale İbrahim Rabbic'al hazel belede aminen ve cnubni ve beniyye en na'budel asnam. İbrahim şöyle dua etmişti: Rabbimiz, bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere ayet-i kerimede 3 talep var duada. 3 şey istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Birincisi, yaşamış oldukları, içerisinde bulunmuş oldukları beldenin güvenli olması için dua ediyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Güvenli, huzurlu bir ortam, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazdır elbette. Eman vererek, güven vererek hayatı yaşamak, sürdürmek müminin, insanın, insanlığın temel sorumluluğudur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Mekke için burayı güvenli bir belde kıl duası, evet Mekke için yapılan, yapılması gereken bir duadır ama aynı zamanda bize de verilen bir mesaj ve derstir. Biz de yaşamış olduğumuz mekanları, şehirleri güvenli şehirler kılmalıyız. Huzurun mekanları kılmalıyız. Bunun için üzerimize düşeni yapmalıyız. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendimiz Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği, öğütlediği gibi etrafına, çevresine güven veren, huzur veren insanlar olmalıyız. Ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarla da bunu sağlamalı. Ve Cenab-ı Allah'tan bu konuda da yardım, destek istemeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, İtiraf etmeli, kabul etmeliyiz ki bugün İslam coğrafyasının birçok şehri huzurun, güvenin, güvenliğin olmadığı şehirler haline dönmüştür maalesef. Ehli küfür, soykırımcılar, Müslümanların yaşamış oldukları beldelerdeki huzuru, sağlıklı yaşamı ortadan kaldırıyorlar ama belli noktalarda ve bölgelerde de maalesef Müslümanların kendi içerisindeki çekişmeler, mezhep kavgaları ve çatışmaları bu huzurlu ortamın, güvenliğin ortadan kalkmasına neden oluyor. Mümin elinden ve dilinden güven duyulan insandır. Eyleminden ve sözünden korkulmayan insandır. Etrafına, yaşadığı mekana, hayata güven veren, huzur veren insandır. Böyle olmalıdır. Yaşadığı beldeyi huzurlu, güvenli, güvenilir bir coğrafyaya dönüştürme gayret ve çabası içerisinde olmalıdır. Yaşadığı beldeyi, şehri güvenilir, huzurlu mekanlar haline getirmek zorundadır. Bu hem kısa süre yaşayacağımız dünya hayatında bizim için önemlidir, hem de nesillerimiz, çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için kuşkusuz önemlidir. İşte yaşanılan beldenin huzurlu ve güvenli olmasını Cenab-ı Allah'tan talep etmek bize öğretiliyor bir anlamda. Ve ardından aynı konuda iki talep dile getiriliyor. Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına, insanları putlardan uzaklaştırmaya çalışmak için adeta hayatını vakfetmiş olan, canından vazgeçmiş olan bir insan olmasına rağmen Hazreti İbrahim diyor ki, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Kendini de ifade ediyor. Biz bazen çocuklarımız için istediğimiz iyilikleri, güzellikleri dile getirirken kendimiz için talepte bulunmayı unutup ihmal edebiliyoruz. Bakın, bir peygamber sadece çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut demiyor. Beni de putlara tapmaktan uzak tut Rabbim diyor. O yüzden yetişkin bir birey de olsak kendimizi geliştirmeye, gelişmiş olduğumuz, ulaşmış olduğumuz noktayı korumak için Rabbimizin yardım ve talebini istemeye devam etmeliyiz. İmanımızı koruyabilmek, istikametimizi koruyabilmek, çizgimizi koruyabilmek, tevhid anlayışımızı koruyabilmek, bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her türlü duygu ve düşünceden arınıp salim, selim bir halde hayatımıza devam edebilmek için Rabbimizin yardımını, desteğini kendi adımıza hep istemeliyiz. Ama tabii ki sadece kendi adımıza değil, aynı zamanda neslimizi hayırlı bir nesil bırakabilmek için, çocuklarımızın İnanç sahibi nesiller olarak ömrünü, hayatını sürdürebilmeleri için de Rabbimizden her an yardım isteyen insanlar olmalıyız. Bakın, peygamberler çocuklarını yetiştirirken onlar için Cenab-ı Allah'tan yardım ve destek talep ediyorlar. O yüzden biz ne kadar eğitimli olursak olalım, ne kadar psikolojik, sosyolojik hakikat ve gerçeklere dikkat edersek edelim, pedagojinin bütün gerekliliklerini yerine getiriyor olursak olalım, çocuklarımızın eğitimi, öğretimi, istikametlerinin sağlanması, huzurlu ve güvenli bir hayat sürebilmeleri için her daim Rabbimizin yardımını dilemek nebevi bir yöntemdir. İşte Hazreti İbrahim bu duasında hem kendisi hem de evladının tevhid üzere bir hayat sürebilmeleri ve şirkten uzak durabilmeleri için Cenab-ı Allah'tan yardım istemişlerdir. Rabbim bizi de neslimizi de şirkten uzak eylesin. Ve Cenab-ı Allah yaşamış olduğumuz beldelerimizi, ülkemizi, şehirlerimizi ve tüm İslam coğrafyasını huzurun, güvenin olduğu mekanlar haline dönüştürsün inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Ben orta yaştakilerin bile benim filmlerimle büyüdüğü Kenan Pars'ım diyor. Gayrimüslim olduğu bilinen Kenan Pars'ın Dolmabahçe Sarayı'nda hat sergisi açması, Besmele-i Şerif, Kelime-i Şehadet, Allah lafızlarından oluşan levhalar üzerinde boncuk işlemeleriyle hat sanatının icrası pek çok kişiyi hayrete düşürmüştü. Kendisiyle röportaj yapan gazetecinin, "Siz gayrimüslimsiniz, bu ilginiz nereden kaynaklanıyor?" sorusuna hayret eden Kenan Pars, "Ben bu ülkenin evladıyım. Üsküdar'da doğdum. Zonguldak'ta 1,5 yıl kaldıktan sonra ailemle İstanbul'a döndük. 83 yıllık Bakırköylü. Müslüman bir ülkede yaşıyorum. İslam'ın her şeyi bana ait. Allah'ı da, peygamberi de, yazısı da, çizgisi de bana ait. Ben bundan uzak duramam." cevabını veriyor. Arapça bilmeden hat sanatına başladığını, hat sanatına başlarken kimseden destek almadığını, hatta "ne anlarsın sen bunlardan" diyerek karşı çıkanların da olduğunu belirten Kenan Pars, İslam'a olan ilgisinin askerde yaşadığı bir hatırasıyla meydana geldiğini naklediyor. "Ben askerliğimi Balıkesir'de yaptım. Ali adında bir subayın emir eriydi. Askerde marangozhanede kalıyordu. Bir gün subayın eşi, "Sizin de paskalyanız yaklaşıyor. Neler yaparsınız bayramda?" "Evde neler yaparlar? Kırmızı yumurta, piyaz, uskumru dolması, paskalya çöreği mutlaka yaparsınız değil mi?" dedi. Tedirginlikle kadını dinledim. Paskalya geldi çattı. Ailemden uzaktaydım ve onları özlüyordum. Ali subay bana, "Gel bir aile yemeği yiyelim" dedi. Ben de gittim. Masa hazır. Kırmızı yumurtalardan piyaza, uskumru dolmasına, paskalya çöreğine kadar her şey masada vardı. Paskalya çöreğinin Balıkesir'de bulunması mümkün değildi. Muhtemelen İstanbul'dan getirtilmişti. Tüylerim ürperdi, gözyaşlarımı tutamadım. Anladım ki o güne, yani 20 yaşına kadar hep ters düşüncelerle büyümüştüm. O gün bambaşka biri oldum. Bir Müslüman bayramımı biliyor ve bayramımı kutluyordu. Ben de Müslüman olmasam da İslam dini adına bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ve kulaktan dolma olarak duyduğum kelime-i şehadeti öğrenmek istedim. İslamiyet'i öğrenmeye çalıştım. Mezardaki tabelada bundan sonra ha Müslüman ha Hristiyan yazsın, benim için hiçbir şey fark etmez. Ben Hristiyanım ama Hazreti Muhammed'i niye inkar edeyim? 1,5 milyar insan onun arkasından gidiyor. Ben Müslüman bir ülkede yaşadığım için İslam'ın her şeyi bana aittir. Hiçbir şeyini benden alamazsınız. Üstelik kızım bir Müslümanla evli. Ben de İslamiyet'e biraz yakınım. Sonuçta bu coğrafyanın çocuğuyum. Niye birbirimize ters bakalım? Arnavut'u, Laz'ı, Türk'ü, Çerkez'i karışmışız birbirimize. Aynı toprağa ayak basıyoruz. Aynı bayrağın altındayız. Başka seçenek yok. Birbirimizi sevmeliyiz. Evet, bu sözler merhum Kenan Pars'a ait. Söze ne hacet? İnsanları kendi konumlarında kabul ettiğinizde aslında onlar da sizi kendi dünyalarında kabule başlıyorlar. Lisan-ı hal ile yapılan şey, lisan-ı kal, yani dille yapılana tercih edildiği bir vakadır. Değer atfederseniz muhatabınıza, siz de değer görürsünüz muhatabınızca.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yeryüzünde dolaşan insan pek çoktur. Değerli olansa doğru, dürüst ve güvenilir insandır. İnsan nadir değil, insanlık nadirdir.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bizim yarımız Muhammed'in yarıdır. Bunu böyle ilan edeceğim.
2: Arkandayız.
3: Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi?
4: Aramızdaki dostluğun etkisi var, evet. Ama sadece ondan değil. Onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum.
5: İşler tıkır tıkır ilerleyecek. Sen endişe etme. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş. Yeter ki sen destek ver. İklime de bizimle olacak.
6: Siz her adımı planlamışsınız. Bundan sonra bana da ancak destek olmak düşer.
7: Ama burası harem bölgesi. Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir.
8: Burada değil bir insan, hayvan bile öldürülmez.
1: Askerler, size emrediyorum. Gördüğünüz her adamı kılıçtan geçireceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Öcümüzü almadan dönmeyeceksiniz. Yürüyün!
9: O gece Bekir oğulları Huzalıların çadırlarına dalarak savunmasız insanları kılıçtan geçirdiler. Önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlardı.
0: 135. bölüm.
9: Ertesi gün Mekke, Bekir oğullarının Huzalılara yaptığı saldırı haberiyle çalkalanıyordu. Harem sınırları dahilinde işlenen bu korkunç katliamın neticelerinin neler olabileceğini düşünmek herkesi korkutuyordu. Hele de Ebu Süfyan çılgına dönmüştü.
1: Bunu nasıl yaparlar? Aramızda bir anlaşma vardı. Muhammed'in Huzalılarla ne kadar yakın olduğunu bilmiyorlar mı? Ha Medine'ye saldırmışız, ha Huzalılara. Bekir oğullarının canına okuyacağım.
10: Tek suçlu onlar değilmiş.
1: Ne biliyorsan derhal söyle.
10: Kureyş'ten de onlara destek verenler olmuş.
1: Lanet olsun. İşlerinde kafası çalışan biri yok muymuş? Biz neden anlaşma yaptık düşünen yok mu hiç? Allah kahretsin. Allah kahretsin.
10: Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum. Muhammed bunu yanımıza bırakmayacaktır.
10: Bu gece bir kabus gördüm. Mekke'ye doğru oluk oluk kan akıyordu. Demek buna işaretmiş.
1: Bu gidişle çok kan akar. Doğru görmüşsün. Bir çare bulmalıyım. Evde dur ve kimseyle görüşme. Anlaşıldı mı?
10: Peki.
1: Ortalıkta bu şaya yayılmasın. Bir çözüm bulacağız elbet.
10: Muhammed. Sana karşı olan nefretim bütün bedenimi sarsıyor. Ömrümün son 20 yılı seninle mücadele etmekle geçti. Önce tüm kutsal bildiklerimizi, sonra babamı, amcamı ve kardeşimi elimden aldın. Senden intikam almak için ne yaptıysam olmadı. Bir tek Hamza'ya yandığını gördüğümde gönlüme su serpildi. O zaman benim yaşadığım acıyı sen de iliklerine kadar hissettin. Ve bir tek bu rahatlattı beni. Dağ gibi adamları devirdiğini gördüm. Koca çınarları köklerinden söktüğünü. Sana karşı ne zaman zafer kazansak ardından daha büyük bir kayıp yaşadık. Bakalım bu sefer başımıza ne çoraplar öreceksin. Basit bir meseleydin halbuki. Birkaç hamlede seni alt edebilirdik. Olmadı. İtiraf ediyorum ki elimize yüzümüze bulaştı. Ah Muhammed. Kureyş'e yaptıklarını kimse unutmayacak.
9: Ebu Süfyan derhal Kureyş eşrafını toplantıya çağırdı ve onlara şöyle dedi.
1: Olanları duydunuz. Bu işten haberim olmadığını biliyorsunuz. Bunun sorumluluğu benim üzerime yüklenemez. Bu meseleyi ne bana danıştınız ne de onayımı aldınız. Yaptıklarınızın gizli kalacağını ya da Muhammed'in olan biten karşısında sessiz kalacağını mı sandınız? Şimdi bize savaş açsa yeridir. Bu pisliği başımıza siz açtınız ama yine de temizlemek bana düşüyor. Huza, Muhammed'le konuşmadan önce ona gidip anlaşmayı yenilemeye çalışacağım.
2: Muhammed'in gazabından iki şekilde kurtulabiliriz.
11: Neymiş onlar?
2: Ya öldürülenlerin kan bedelini ödeyeceğiz, ya aramızda anlaşmayı bozanlarla ittifak ilişkimizi keseceğiz, ya da Muhammed'le savaşmayı göze alacağız.
11: Bekir oğullarıyla ilişkiyi keselim, en mantıklısı bu.
12: Öyle diyorsun ama bizim aramızdan da baskına katılanlar olmuş.
13: Bekir oğullarıyla irtibatı kesmek bir işe yaramayacaktır.
14: Üstelik onların arasında akrabalarımız var. Akrabalarımızı Muhammed'e mi teslim edeceğiz?
15: Akrabalarınız bizim fikrimizi sormuşlar mı bu işi yaparken?
11: Tamam, sakin olun. O zaman Muhammed'le savaşacağız.

0: Muhammed bu sefer çok daha güçlü bir orduyla üstümüze gelecektir. Üstelik Huzaalılardan müttefiklerini toplayacaklar. Şu halde savaş en son istediğimiz şey. Muhammed'e gidip bu işten haberimizin olmadığını, buna onay vermediğimizi söyleyeceğim. Bu gerçek. Bir gerçeğe insanları inandırabilmek için ne kadar çile çekeceğim. İçimizden bazı beyinsizler yüzünden ne hallere düştük.
1: Dediğin gibi olsun Ebu Süfyan. Başka bir çıkış yolu göremiyoruz.
2: Evet isabetli. Git ve Muhammed'le görüş.
3: Bu işten haberimiz yoktu de. Olanları inkar et.
0: İlahlarınıza kurbanlar adayın, dualar edin de şu işten sıyrılalım.
4: Katliamın üçüncü gününde Huzaalılardan 40 kişilik bir grup Medine'ye geldi. Mescide girdiklerinde peygamberimizin sabah namazını yeni kıldırmış olduğunu gördüler. Amr bin Salim peygamberimizin başucuna kadar gelip durdu ve duasını bitirmesini bekledi. Sonra şöyle dedi.
5: Bizim atalarımızla senin atan arasındaki ittifakı hatırlatarak Allah'ın yardımını diliyorum. Sizinle ilk müttefik olduğumuzda biz sizin babanız gibiydik. Siz de bizim oğlumuz gibi. Senden desteğimizi hiç esirgemedik ve Müslüman olduk. Sen de Allah'ın yardımıyla bize destek ol. Allah'ın kullarını çağır, imdadımıza yetişsinler. İçlerinde Allah'ın Resulü'nün bulunduğu bir topluma yapılan zulüm karşılıksız kalmaz. Kureyşliler sana verdikleri sözde durmadılar. Seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular. Bizi gafil avladılar. İnsanlarımızı kılıçtan geçirdiler. Bunu yapan bir avuç eşkıyaydı. Silahlanıp erkek gibi karşımıza çıkmaya güçleri yetmezdi. Senin bu işten haberdar olmayacağını, bizim de bunun nereden geldiğini anlamayacağımızı sandılar. Bizi rükû ve secde halindeyken ya da uyurken baskına uğrattılar. Onlarca adamımızı öldürdüler.
4: Peygamberimiz duyduklarına çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Kimlerin bu baskına katılmış olduğunu sordu.
5: Bekir oğullarından Nüfaseliler. Başlarında da Nefel bin Muaviye vardı. Kureyşlilerden bir grupta onlara yardımcı olmuş. Hatta bazıları içlerine karışmıştı.
4: Peygamberimiz ridasını toplayarak ayağa kalktı ve "Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki kendimi ve ailemi nasıl koruyorsam Huzaalıları da öyle koruyacağım. Onlar bendendir, ben de onlardanım. Eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin," dedi. Ashab-ı kiram peygamberimizin bu kadar öfkeli olduğunu görmemişlerdi. Evine doğru ilerlerken "Eğer onlara yardım etmezsem bana da yardım edilmesin" sözünü tekrar ediyordu. Bir müddet sonra katibini çağırarak Kureyşlilere bir mektup yazdırdı. Mektupta ya öldürülenlerin diyetlerini ödemelerini ya da Nüfase oğullarıyla aralarındaki antlaşmayı feshetmelerini istiyordu. Aksi takdirde onlara savaş açacaktı. Bu teklifi kabul etmek demek Kureyş'in ciddi şekilde mal kaybetmesi demekti. Dolayısıyla teklife yanaşmadılar. Ebu Süfyan zaten arayı bulmak üzere Medine'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu. Bu girişimin aradaki sorunu çözeceğini ümit ediyordu. Peygamberimiz Amr bin Salim ve diğer Huza temsilcileriyle görüştüğünden beri bir takım hazırlıklar yapıyor ama bu hazırlıkların ne anlama geldiğini en yakınları bile anlayamıyordu. Hazreti Ebu Bekir kızının yanına geldiği bir sırada peygamberimizin bir planı olduğunu fark etmiş, amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Olup bitenden haberi yoktu.
6: Kızım, seni telaşlı görüyorum, bir hazırlık içindesin. Hayırdır? Bir sefer mi var?
7: Vallahi bilmiyorum babacığım.
6: Allah Allah. Resulullah bir sefer yapılmasına karar verseydi bize hazırlanmamızı bildirirdi.
7: Bilmiyorum. Belki Süleymoğullarına, belki Sakife, belki de Hevazin'e gidecektir. Ben sadece onun emirlerini yerine getiriyorum. Ne yapmayı hedeflediğini bilmiyorum.
4: Bir müddet sonra peygamberimiz çıka geldi.
6: Ya Resulallah, anlaşılan bir sefer hazırlığınız var. Nereye gideceğiz? Bizans ya da Necde mi?
4: Hazreti Ebu Bekir tahmininde yanılmıştı.

0: cevabından korkarak son bir tahminde bulundu.
1: Yoksa Kureyş'e mi?
0: Resulullah evet cevabını verince Hazreti Ebubekir şaşırdı.
1: Onlarla senin aranda bir anlaşma yok muydu?
0: Peygamberimiz Ebubekir'in sorusuna bir soruyla karşılık verdi. Onların Huzalılardan Kâb oğullarına yaptıklarını duymadın mı? Peygamberimiz kararlıydı. Kureyş yaptığının bedelini ödeyecekti. Fakat şimdilik bu hazırlık kimseye duyurulmayacaktı. Ebu Süfyan Medine'ye geldiğinde önce kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti.
2: İnsan babasını böyle mi karşılar?
3: Ne zamandır görüşmüyoruz. Seni böyle bir anda karşımda görünce şaşırdım. Gel, buyur içeri.
2: Küçük kızım, nihayet beni davet edebildi. Yorulmuşum. Şu mindere oturayım da seninle konuşalım biraz.
3: Hayır, hayır. Oraya oturamazsın.
2: Neden? Mindere mi kıyamadın, beni mi oraya yakıştıramadın?
3: Orası Resulullah'ın yeridir. Oraya bir müşriğin oturmasına izin veremem.
2: Duyduklarıma inanamıyorum. Bir minderi benden, babandan mı esirgiyorsun?
3: Sen müşriksin. Üstelik peygamberimize düşmanlıkta direnen birisin. Kusura bakma ama seni oraya oturtamam.
2: Yazıklar olsun. Evimden çıktın çıkalı ne kadar değişmişsin. Huyun suyun değişmiş. Sana bir kötülük isabet etmiş. Vah benim kızım.
3: Bana kötülük falan isabet ettiği yok. Aksine her türlü hayra erdim. Yaşadıklarımızı unuttun mu yoksa? Yıllar önce bize doğru olana inandığımız için akıl almaz işkenceler yaptınız. Kimimizi öldürdünüz, kimimizin mallarına el koydunuz. Ben, senin öz kızın, iki defa hicret etmek zorunda kaldım. Hem de hiç bilmediğim Habeş diyarına. Sonra Allah bize lütfetti de Medine halkı bize kucak açtı. Şükürler olsun ki sizin tasallutunuzdan kurtulduk. Şimdi kalkmış bana vefadan bahsediyorsun. Aramızdaki ilişkiyi siz bu hale getirdiniz. Resulullah hiçbir zaman size karşı kaba davranmadı. Ama siz elinizden geleni ardınıza koymadınız. Baba, ben yıllar önce senin küçük kızın olarak yanından ayrıldığımda saçların simsiyahtı. Şimdi bak saçın sakalın ağarmış. Ömrünü Allah'ın Resulüne muhalefet etmekle geçirdin. Yazık değil mi? Kureyş'in efendisi Ebu Süfyan nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır?
2: Demek kendi kızımdan bunları da duyacaktım. Benim atalarımın dininden vazgeçeceğimi nasıl düşünürsün? Ne günlere kaldık? Babalar kızlarından nasihat dinliyor.
3: Ah baba, ah. Keşke kulaklarını tıkamasa. Keşke bu kadar inat etmese. Er geç bu hakikati kabul edeceksin. Allah'ım onu hidayete erdir. Ömrünü şirkle heba etmesine izin verme.
0: Kızı Ümmü Habibe'nin yanından ayrılan Ebu Süfyan soluğu peygamberimizin mescidinde aldı.
2: Muhammed, Mekke'den seni görmek için geldim. Ben Hudeybiye'de bulunamamıştım. O anlaşmayı yenileyelim. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirelim.
0: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a sen sadece bunun için mi geldin diye sordu. Ebu Süfyan evet diye cevap verince biz size verdiğimiz söze sadığız. Yoksa siz değil misiniz diye sordu.
2: Allah korusun. Öyle bir şey olmadı. Olamaz. Biz anlaşma şartlarına uygun davranıyoruz. Ona aykırı bir harekette bulunmayız.
0: Peygamberimiz de biz de anlaşmaya sadığız. Ona aykırı bir şey yapmayız diye mukabelede bulundu. Ebu Süfyan yeni bir anlaşmayla kendini güvenceye almak istiyordu.
2: Gel sözümüzü yenileyelim. Anlaşmayı yineleyelim. Kureyş'le aranda husumet olmadığı herkes tarafından bilinsin.
0: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a hiç cevap vermedi. Kalkıp giderken Ebu Süfyan ne yapacağını şaşırmıştı.
2: Muhammed! Muhammed! Neden bana cevap vermiyorsun?
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin.

Bereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım, İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre, nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül, yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana, eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın, İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirgenir.